Bu sahifimizde dövdümüz yeni nusxudaki yirakını körelmeslikten aldın eliş davalaş bilen alğaylıq ve quva körüşke diagnoz koyuş davalaş körsetmesini ilan kıldı digen haber dektinlerde buludu. Dövlet Sahiye Sağlamlıq Komiteti Bengong'tan yıkında 2026 yıllık nusxudaki yirakını körelmeslikten aldın eliş ve onu davalaş körsetmesi alğaylıq ve quva körüşke diagnoz koyuş ve davalaş körsetmesini besip tarqıtıp yirakını körelmeslikten aldın eliş ve onu tizginleş ve alğaylıq quva körüşke diagnoz koyuş ve davalaşını kılıplaştırış seviyesini yanımı üstürdü. Yakınki yıllardan buyan dövdümüzde yirakını körelmeslik kesilgi griptar buluş nispeti yukarı bulup, halkının bulup mu, balılar, yaşlar, ösmürlerinin köz sağlamlıqıga təsir yetküzüdüğün zor amıvi sähye meselesi bulup kaldı. Tarqılışçan keselikler ilmi boyuca, tekşürüştün baykılışca, patologiyalik yirakını körelmeslik münasifetlik köz tegidiki keselik özgürüşü dövdümüzden əsligi keltürgülü bulmaydıgan, əmalıq kesilini keltürüp çıxırdıgan asaslıq səbəblərinin biri bulup kalgan. Yeni nusxudaki yirakını körelmesliknin aldın eliş ve onu davalaş körsetmesi de bu vaqtlıq mezgilidin başlap belgilengen qitim sanı boyuca balılarının köz saklıqını saklaş mulazımetini qobul qilish. Yeşiga asasen muapıq körüş kovutini bahalaş usulunu kolunuş oturgu koyuldu. 24 aylık bolğandan başlap nur sunduruşni bir mü bir tekşürüş elip berip, balılarda daim körüldüğün köz kesili, körüş kuvveti naçarlaşış ve yakını körelmeslik zapısı yetişmeslikni baldırıp baykaş gerek. Yesli baskıçıdan başlap körüş kuvveti, nur sunduruş derecesi, köz okunun uzunluğu ve müngüz perdenin əgirlik nispeti qatarlıqlarını karalik tekşürtüp duruş hem de köz teginin kurulmasını közütüp, yaşqı birləşdirib, yıqını körəlməslik zapas əhvalını bahalaş gerek. Yuqru dərəcədə yıraqını körəlməslik, cəmət tarixi bar balılarını qərəlik, ziyaret qilişini küçəytib, noxtuluq aldın iliş və tizginləş gerek. Alğaylıq balılarının körüş seziminin yetilişi, tosalğığı uçraşını kəltürüb çıxırdıqan daim körüldüğün köz kesili. Alğaylıqını balduru davalığında köz oranını ünümlük tüzep, taşkı görünüşünü əsligi keltürüp, körüş kuvvetinin yetilişi ve iki gözünün körüş sezimi ıqtidarının oran tılışını ilgiri sürgül buludu. Yeni nusxıdaki alğaylıqa diagnoz koyuş ve davalaş körsetmesi de mundaq oturgu koyuldu. Alğaylıqa diagnoz koyuştan keselik tarihi, köz orni, köz karçıqının herkidi, nur sunduruş haleti, körüş kuvveti, iki gözünün körüş sezimi iktidari ve köz yaki bütün bedellik keselliklerinin bar yokluğu universal oylaşıladı. Davalaştın burun aldı bilen nur sunduruşi normal bulmaslıq ve quva körüşünü davalaş gerek. Operasiya peytini alğaylıq tipi, alğaylıq derecesinin muqumluqi, yeşi, iki gözünün körüş sezimi haleti, koş körüş alametleri ve bütün beden əhvalını umumlaştırıp, ihtiyaçallıq bilen belgileş gerek. Quva körüş, körüş sezminin yetilişigi münasifetli kesellik bulup, bir göz yaki iki gözünün en yakşı tüzütülgen körüş kuvvetinin tüvallab ketişini keltürüp çıkardı. Hem de iki gözünün körüş sezimi iktidarının orun tılışı ve yetilişige təsir görüstüdü. Yeni nusxıdaki quva körüşünü davalaş körsetmesi de quva körüşünü davalaşının muvaffaqiyetli buluş nisbeti adatlı yaşının çoğuyuşuğa əgişip tövəlləydiğalıqı aydınlaştırıldı. Davalaş layihəs

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınlar? Etti geldi haberle programımızına anlayışınlarını karşıya aldınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 2. günü, yakşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 20. günü.
2: Aval bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şincan İnkılabi Erbi İşler Sarayı içildi. Çin Şavcan sarayını içiş murasımı katlaştı hem de tebrik sözü kıldı.
2: Avtonom rayondagi joylar ko'p xil faoliyatlarni o'tkazib, 1-avgust armiya bayramini xushal xoram kutib olib, armiya bilan xalqning beliq bilan suvdek rishti to'g'risida o'rtaq paranglashdi.
1: Oldingi 20 yilda Xinjiangning xalqaro tosh yo'l transportida to'shilgan yo'lovchi va yuk zo'r darajada eshib, Osiyo Yevropa oltin yo'lining hayotiy kuchi sijil qo'yib berildi.
2: Jongo Xinjiang Tajikiston tovar ko'rgazmasi va korxonalar iqtisod savdo almashtirish yig'ini dushanbada o'tkazildi.
1: Xinjiang meteorologiya idorasi meteorologiya aql savol javob qoraldi. Raqamli Xinjiang aql javob berish supisini barpo qilib, meteorologiya mulozimatini aqllashtirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ldi.
2: Aptapkı selip kurutuş iqtisadi, 90 nahiyasiriki ammanın işgü uğurlaşıp kirimini aşırışıga küç koyuştu.
1: Emde xabarla anlanla.
2: Stansımız xabri. Heyvetlik Tianshan teğiğa Çegrani muhabzat kılış tarihi dastani pütüldü. Büyük koyulunğa vatanni qoğdaş abidisi tiklendi. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayı tünögün ürümçide içildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujesi, Xinjiang harbiy rayoni partiya komitetining birinchi shujesi Chen Xiaojiang sarayni ochish marosimiga qatnashdi hamda tabrik so'zi qilib, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan Xinjiang inqilobiy harbiy ishlar sarayining ochilganligini qizg'in tabrikladi. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi Bingtuanning jingviyi He Zhongyou sarayni ochish marosimiga qatnashdi. Xinjiang inqilobiy harbiy ishlar sarayi butun armiyaning o'lkalik harbiy rayon sistemasidagi tunji inqilobiy harbiy ishlar sarayi bo'lib, Xinjiang harbiy rayoni bosh bo'lib qurgan. Sarayda Xinjiangning qizil bayligi orqali partiyaning Xinjiangda qurolliq kurashga rahbarlik qilish tarixi, Xinjiangda turishlik qismlarining qurilish, taraqqiyot tarixi, Xinjiangning qadimki yaqinqi zaman harbiy ishlar tarixi markazlik namoyon qilinib, Xinjiangda turishlik qismlarining Xinjiangni muqim qilish, Xinjiangni gullandirish, chegara mudofiyasini kuchaytirish, mustahkamlashdagi shonliq natijalari umumyuzlik aks ettirilib, 2000 necha yildan buyon markaziy hokimiyatning g'arbiy yurtni idora qilish, vatanning birligini qo'g'dash tarixi jonliq bayon qilindi. Chen Xiaojiang tabrik sözüden bunularını körsetti. Xinjiang ezelden Zhongguo zeminining ayrılmaz bir kısmı. Tarihtaki merkezi hakimiyetler bu keng tuprakta mehkimi kurup, emeldar evetip, esker turguzup, qoğdap, bozyer özleştirip, çegra mudapiyasini mustahkemligen. Xinjiang kızıl eslimige tolgan munbet tuprak, onunğa Jongu Komünistik Partiyasının uluq inqilab tarixi, inqilab iş izleri və inqilab ruhi mücəssəmləngən. Evlatmu evlat, xalqının pərzənd əskərləri, yaşlıq baharı, ıssıq qini və zimmigi iliş ruhi bilən partiyaya sadıq buluş, dövlətni qoğdaş, çegra rayonni qoğdaşının səltənətlik sahibsini pütkən. Xinjiang inqilobiy harbiy ishlar sarayini selish, inqilob ruhini avjaldirish, davlat mudofiyasi tarbiyasini cho'ngqurlashtirish, Zhonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashda intayin zo'r va cho'ngqur ahamiyatga ega. Xinjiang inqilobiy harbiy ishlar sarayining tarixni bugunga o'rnak qilish, hokimiyat yurgizishga yordamlashish, odam tarbiyalashdek muhim funksiyasini to'liq joriy qildirib, qizil genga varislik qilishdagi muqaddas joyga aylanib, esil an'anani zo'r kuch bilan avjaldirib, qizil tomirni davomlashtirishdi. vatanparvarlik tarbiyasi ulgu bazasiga aylanib, ofitser askarlar va har millat kadrlari ommasini vatanni qizg'in so'yishga, chegara rayonda yildiz tortishga, Shinjongni gullandirishga, beshni qalbdan e'tirof qilishni o'ziksiz kuchaytirishga yetaklashini Umumiy xalq davlat mudofiyasi tarbiyasidagi amaliy istiqomga aylanib, butkul jamiyat davlat mudofiyasiga ko'ngil bo'ladigan, davlat mudofiyasini qizg'in so'yadigan, davlat mudofiyasini kuchaytiradigan, davlat mudofiyasini qo'g'daydigan qo'yiq kayfiyat yaratishini, Shinjongning harbiy ishlar tarixiy madaniyatini tarqitadigan yaxshi supaga aylanib, chegarani, vatanni qo'g'dashdagi jonliq hikoyalarni yaxshi so'zlab, vatanga javob qaytirib, armiyani qudrat toptiradigan davr xislatini aks ettirishini Shinjongda turishlik qismlarning qiyofatini namoyon qiladigan yaxshi ko'znakka aylanib, armiya bilan hukumat, armiya bilan xalqning uyul tashdek mustahkam ittifoqligini kuchaytirib va rivojlantirib, sotsialistik zaman yulashgan Shinjong qurishning qudratlik birikmi kuchini mujassamlashini umid qilaman. Saroy ochilgandan keyin murosimga qatnashganlar saroyni ekskursiya qildi. Shinjong inqilobiy harbiy ishlar sariyi asosiy imoratining qurilish ko'lami 10,000 kvadrat metr. Qizil yulduz Tianshanda chaqnidi temizligi Jongo kommunistik partiyasining Shinjongda inqilobga rahbarlik qilish harbiy ishlar tarixiy asosiy ko'rgazmasi va xalqni armiyani so'yman mangu vatan qo'ynida maxsus temiliq ko'rgazmasi. Shundaqla Shinjongning harbiy tazkirisi, zol sirti qural yarog' ko'rgazma maxsus rayoni qatorliklar ta'sis qilindi. Qizil ruh yug'rilgan har bir tarixiy harbiy ishlar madaniyat yodikorligi, inqilobiy qahramonlarning kishini hayajonga soladigan hikoyasi, armiyani himoya qilish, xalqni so'yishdagi qon bilan go'shtdek cho'nqur muhabbatga ega ko'rinishlarda Shinjong tuproqidagi yulduzdek chaqnaydigan, ruhni urg'itadigan inqilob musobisi cho'nqur hissiyat bilan bayon qilinib, armiya bilan xalqning bir niyatda ittifoqlashib, chegara rayonining tinchlik qini birlikda qo'g'dig'anligidek ko'rish izlari jonliq xotirlangan. Saroyni ochish murosimidan burun Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz qatorliklar armiyadagi tipik qahramon namunachilar, peshqadam yo'ldoshlar hamda oila tavalliri vakillari bilan ko'rishdi. Qodin Kabin, Wang Gang, G'arbiy qism urush rayoni siyosiy xizmat bo'limi, quruqlik armiya siyosiy xizmat bo'limidagi munosabatlik yo'ldoshlar, Shinjongda turishlik qismlardagi munosabatlik rahbarlari

0: Yadigarlıkları kitap materyal suretler arkalık Şincan'ın inkılabi herbi işler tarihini umumi yüzlük namayan kıldı. Şincan inkılabi herbi işler sarayı açılan günü Şincanlı turuşlu kısımlardaki ofisler, askerler, vekilleri hem de Ürümçi şehirdeki her millet kadrıla amma vekilleri ekskursiya liniyasını boylup körgezmini estağidil görüp kızıl hikayelerini köngül koyup anlap kızıl günü varislik kıldı. Şincan her bir rayonu məlum kısımdaki yangçın mındak dedi. Her bir əməli, boyum, inqilabi görəş və çıqır rayonunu qoğduğan qaynam taşqınlıq ötken işla əvlad mı əvlad ofisir əskərlərinin Şincan'da yıldız tartıp dövlət gözünü beğişləşdək əsli məqsidi burçini canlıq xatırləbdu. Biz qaytıp barğandan keyin sarayğa mücessemlengen sadıqlıq bilen özünü beğişlap, çın turuş royini liyendi kuruluşu sındırıp, kündirlik meşik vazife icra kılışta, ecdatla isteyliği doğrulunup, qiyinçiliktin korkmay, qattıq talep koyup, çigranı muhafizet kılış, kızıl tomurga yakşı varıslı kılımız. Şincan İnkılabi Erbi İşler Sarıyı'da bir asasi körgezme, iki məxsus temirlik körgezme, bir məxsus temirlik körgezme rayonu təsis kılınıp, 23 bin dani yürüştün artıq sarayda saklanan mədəniyyət yadikarlıqı, 1500 parçadın artıq kitap materyal, sürət, netçe 10 grupa baş temirlik heykel, əsliyi keltirilgen görünüş, mayboyaq kapartma heykel qatarlıqla koyuldu. Bunun içi de o asasi körgezmede Kızıl Yıldız Tiyanşan'da Çaknidi temisindeki Cungo Komünistik Partiyası'nın Şincan'da İnkılap'ı rehberlik kılış herbi işla tarihi baş temi kılınıp partiyanın Şincan'da İnkılap'ı köreşki rehberlik kılgallıkı ve yeni Cungo kurulganının buyan Şincan'da turuşluk kısımlarının cengi var etretlik, hizmet etretlik, işlep çıkırış etretlik rolünü cari kıldırganlıkı da Şallık musafı namayan kılındı. İşki məxsus temirlik körgezmenin baş temisi ayrı malda xalqni armiyanı söymen. Mängü vətən qoynudu bulup ayrı malda armiya xalq iştifaklıqa ait klasik misalla xən tan sulalırdın çın sulalıs devri geçi bolğan Şincan'ın hərbi işla tarihi bayan kılındı. Şincan'ın her bir tezkeresi baş temisindeki məxsus temirlik körgezme rayonu, Şincan'ın tabi coğrafiyası ve adımiyet coğrafiyası amılını çördüb, 5'li sın arkalık Şincan'ın kadimi yipek yolunun boğazı ve bir belvaq bir yol yadroluk rayonu buluştak stratejiyelik orni namayan kılındı. İgilinizce, Şincan İnkılabi Erbi İşla Sarıyı daimlik sırtkı eçivitledikken, Seyşembe günü saray takılıp remont kılış asraş elip verildiken. Kanunda belgülenen bayram demiriş küllerde ama normal kütüvelinediken. Kollektif ve şahsla karı kurum kogduğuçisi ündidar amı ve supusta aldığını gelişip ekskursiya kılısı boladiken. Şincan İnkılabi Erbi İşla Sarıyı'nın müdiri Jang Xiubing sarayga məxsus vəzifədəki düşəndirigici, avazlıq yetəkləş iqtidarı səplənigəldi ki, çaqlıq orunduq, yüktaq saqlaş, qatarlıq, xəlliqə qolay mülazimətlə bilən əqsiz təminləydi qallıqını tonuşdurub mandaq dedi. Köpçülük əqsiz aldığını kelişib ekskursiya qılısı buludu. Kiyinki məzgildə zal sırtıdaki meydanda yana çoğun tüptiki qoral cabdıqla körgəzmisi ötküzümüz. Məhəllə, məktəb və çıqra müdafiə birinci sepigi berib, səyyarı körgəzmi qılışını davamlıq yolu qoyumuz.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonudaki caylar yakınki küllerden buyan armiya xalq birleşme dostluqi, armiyani himaye qilish, al soraş, kızıl terbiye qatarlıq köpxil şekildeki faaliyetlerini qanat yaydırıp, Jongo xalq azadlıq armiyası kurulgalıqının 99 yıllıqını xuşal xoram kütüvelib, armiya bilen xalqının beliq bilen sudek reşti toğrısına ortaq paranlaştı. 1 avgust Armiya Bayrami harbisida Dörbilcin nahiyasida Armiya marşı yangrab, Bintuan bilen yerlikning muhabbeti chuqurlashdi temasidagi Jongo xalq azadlik armiyasi qurilganligining 99 yilligini tabriklash birlashma ko'ngil ichish kechiligi o'tkazildi. Şu jayda turuşluk korallık sakçı kısım, çegra başkuruş, her birlikten çekin geller vekilleri, her millet ammı bilen kuşal koran bir yerge cem bolup, esil edebiyat sen

0: Ət körüki arqılıq qaynan taşqılıqı tolğan hərbi qısımğa hörmət bildirib, armiya bilan xalqının bir niyyətdə boluş küçini mücəsəmləri. Kecilikdə qızıl ruhqa varıslıq qilish, armiyani qudrət tapquzuş burci, armiya bilan xalq bir niyyətdə boluş asasi liniya qilinib, 12 nadir nomor inçke tallinib, şu cayda turuşluq qısımının vəzibisini sadıqlıq bilan ada qilish, tinç amallıqni qoğdaş ruhi qiyabdi, hər tərəfləmə namayan qilindi. Dörbelci nahiyasının ahalisi Aygerim Hasan mundaqdiri. Bizning bu yerda turishliq ofitser askarlarining sahnaga chiqib o'yin qo'ygandiki jasurona, mardona, jo'shqin qiyofatini ko'rib intayin faxrlandim ham ta'sirlandim. Ular kech kunduz ching turib, untinsiz o'zini beg'ishlig'ashqa bizning tinch, muqim, baxtli turmushimiz borligiga kelgan. Sanji Huyzo avtonom oblastidagi har qaysi nahiya, shaharlar armiyani himoya qilish, hol so'rash, ziyorat qilish faoliyatini qanot yoydirib, shu joyda turishliq qismlardagi ofitser askarlar, harbiylikdan chekingan peshqadam askarlar va nafiqa obyektlarga turmush buyumlari olib berdi va bayramlik salom yo'lladi. Sanji shahri Dashi Chu bozori 1 avgust armiya bayramini tabriklash temasidagi partiya qurilishi bo'yicha birlikda barpo qilish bosh tema faoliyatini qanot yoydirdi. Harbiylikdan chekinganlar vakili va mahalladagi kadrlar ommadan bo'lib 30 kishi esil adabiyot san'at nomorlarini birlikda ko'rib, mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchisi Su Yuchinning naq maydondagi tashviq qilib tushundirishini ko'ngil qo'yib anglab, ko'pchilikning yerlikning iqtisod, jamiyat taraqqiyotiga mulozimat qilish davomida yangi natijalarni namoyon qilib, yangi natijalarni yaratish qizg'inligi hassilab urg'idi. Harbiylikdan chekingan Lin Zhixian mundaq dedi. Harbiylikdan chekingan kishi bo'lish sifatim bilan cho'qim qismning sharaflik an'anasini joriy qildirib, tirishib ishlab, yerlikning iqtisodiy qurilishiga bir kishilik to'hfamni qo'shaman. Mamlakatlik munavvar partiya ishlari xizmatchisi Sanji Su Yuchin fidoilar mulozimati xizmat punkti partiya yajeksining shujisi Su Yuchin mundaq dedi. İlliqliq yetkizilgan türlük mulozimat faoliyatlarini sijil qanot yaydirib, harbiylar va harbiydan chekinganlarga chin qalb, chin hissiyat bilan g'amxo'rlik qilib, butun jamiyatda armiya xalqni so'yadigan, xalq armiyani himoya qiladigan, armiya bilan xalq o'rtaq barpo qilib bir oylik ishlardan bo'ladigan yaxshi kayfiyat yaratamiz. 7 ayının 30 günü Kucha şehri Çıngnan Kucha başqarmısı təvəlikdiki hərbiylikdən çekingənlərini təşkilləb, qızıl ızlarını izdəb, hərbiylərinin xislətini məngü saxlaylı baş deyimliq ekskursiya paliyyətini qanat yaydırdı. Peşqadam əskərlər Şucayda turuşluq qısımının partiya tarixi sarıyı və küsən muziyğa kirib, hər bir parça tarixi sürət, hər bir inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqı aldıda qaynam taşqıllıq yıllarını qayta əsləb, qızıl əslimlərdən cəsarət bilən alğı ilgirləş küçünü qobul qilib, qəhrman əcdadlarğa ali ehtiram bildirdi. Hərbiylikdən çekingən Məhəmməd İmin mundaqdırı. Partiya tarixi sarıyada hər bir konu buyumni, hər bir parça konu sürətni körüb, peşqadam əskərlərinin körəş hikayesini köngül qoyub anlat, qızıl tomurdan əvlatmu əvlat varıslı qılınqalıqını çoğunqur his qıldım. Hərbiylikdən çekinsəmü xislətimni yoqatmay, iradəmdən çekinmay, hərbi stilni davamlıq saxlab, qızıl ruhqa varıslıq qılıb, bunundan keyinki turmuş və xizmətdə cəsarət bilən ilgirləb, məsuliyyətimni puxta ada qılımən.
1: Stansımız xəbir. 1-ci aydın 6-ci ayıqca Şincanın xalqara taş yol transportida közünü qamaşdırdığan nəticələr qoluğa gəldi. Toşlığan yolucu və yük birdək 20%-dən artıq eşib, Asiya-Yavrupa altın yolu bolğan Şincanın toplaş tarqıtışqı təsiri körüstüş iqtidari sıcıl açdı. Aldınqı yerim yılda Cimenay port arqılı xalqara taş yoldu toşlığan yolucu 54.400 adem qetimgi yetib, boltur quşu məzgildigidin 84% köpəydi. Çigradın kirgen çıkan yolucular arasında tukkan yoklaydıqalla, sodigerle, sayıhacile, asasi salmakını ilgiledi. Yerkenin kapsirim Cimineyn Ayaz'daki Xalqara Taş Yol yolucular sayıhat nöbetçi abdubusunun şoförü. O muhbiri kımındak dedi. Her günü katnaydıgan yolucu naayet köp. Yeşil yol bolgaçka tamujundun ötküzüş ünümü naayet yukarı bolvatıdı. Jimenay porti, yağ, yem kaşak, tonglatılgan yeni su mesulatı katarlıq. 5 çoğun türdeki tavarını import kılış ve miyve köktat eksport kılışta belgülengen salahiyetke ege. Tordu keç kündüz tamujunuğa aldın məlum kılış katarlıq yette kolaylık tedbirini yolu koyup, xalqara yük avtomobilinin resmiyet beceriş vaxtını 90 sekund işçege kıskarttı. Алдыңғы 20 yılda порт арқылық чиградыны кірген чыққан халқыра yük автомобилі 8053 ке, тошылыған yük 83800 тоннығы етіп, болтыр күші мәзгілдегіден 23% көпәйді. Памыр егіздегідегі қонжыра порты дымы қызғылық сұсылышып қалмады. Яғни, чигра халқыған сода ва чигра халқыған саяачылык портның таможындын өткізіш миқтарының сыжыл ешшіғы түрдікі болды. Алдыңғы 20 yılda bu port арқылық тәкшіріп өткізілген чигырадын кірген чыққанла 25000 адам қетімден қатнаш транспорт вастысы 5700 қетімден ешіп 42 дөлет ва райондын келген yolucuла bu port арқылық чигырадын кіріп чықты. Пакистанлық yolucu Хамза мындақ деді. Bu port арқылық Джунгуғы кіріш тез әм қолайлық барған сыры яқшылынып атыды. Bu yıl 1-ci aydan 6-ci aygacha avtonom rayon bo'yicha xalqaro tosh yo'lda to'shilgan yo'lovchi 646700 odam qaytamiga yetib, bultur qushu mazgildagidan 23.6% to'shilgan yuk 8.382.500 tonnaga yetib, 22.7% ko'paydi. Chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 750000 qaytamdan oshdi. Avtonom rayonluk qatnash transport nazarati transport mulozimati boshqarmasining muavin boshlig'i Shi Yanchun mundaq dedi. Chigra halqigan tosh yo'l transportini qulaylashtirish saviyasini yanim o'stirib, tosh yo'l porti bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tkazishni birlashtirish qatorliq pishqan andizlarni yo'lga qo'yib, xalqaro tosh yo'lda qatnaydigan avtomobilda elektronlik yo'l yurish ijozatnomasi ishlatishni tez olg'a surib, texmo yuqori saviyada sirtqi echvitishga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xavri. Bu yılning oldingi yarmida Alatov porti orqaliq chegaradan kirgizilgan oshliq 678000 tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 97.5% eshib, Urumchi tamujnasining butun tamujna rayoni bo'yicha chegaradan kirgizilgan oshliq miqdorining 60%dan ko'prakini egilab, rayon oshliq importidagi yadrolik port bo'lishdek o'rnini mustahkamladi. 7 ayının 30-cı günü Alatov portidagi almaş durup kaçılaş ıskıladına Rusya'dan keltürülgen bir türküm kök purçak vagondan düşürüldü. Növette Alatov tamujnisi təvəlik rayonada belgilengen çeğradın kirgüzülgen açlıqni nazaret qiliş başquruş meydanıdan tördi təsis qilinib, xaltıga kaçılangan və parça kaçılangan açlıqni təkşürüş məşğulatını mas qadamda üstüge eliş ıqtidarını hazırladı. Mükemmel, qattıq detal yürüşlük mulazimati yük miqdarının tez süratte eşiğe puxta asas saldı. Şinjan, Enrün, Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketi Tamujnığa Məlum Qılış Bölümünün direktori Yang Ming mundaqdırı. Asaslıqı import qılınğan yemxəşək, arpisi, kökpürçaq və zığır uruqi qatarlıq aşlıq törədiki mallar cəhətdiki vakalatçilik vəzipsini üstümüzgə aldıq. Бұлтырқыға сейліш тұрғанда, импорт мұқтарымыз 30% әтрапыда ашты. Тамыжныдың өткізуш техму тез, тәртіп техму раван болыштек әң бейвасты тұйқығы егі болдық. Дөйләтнің чеградың ашлық кіргізуштеке бәлгіленген порт болыш сүпті білен, Алатау порты район орны әм сиясетнің кірәләшмә әвзәлікеге тайынып, yol үніміне толық қозғатып, дөйләт ішіліке ашлық, яғлықтан пішіқлаш қарханыларыны мұқым, ішеншілік қам әшия қапалды білен тәмілері. Алатау тамыждасы ашлық еткізуш, мәркезлік болыш, обырыт тәліпі тез болыш алахиділікеге қарата, шәртке ұйғын кәлсе алдын тошыштек құлай әндізіні yolға қойып, әр бір түркім малының портта тұрыш вақтыны 5 күндін 7 күнгеце қысқартып, тамыждадың өткізі шәқіні 80%-ке еқін тежеп, мал мейданда дөвілініп келіш бесіміні үнімдік еніклетті. Şunun bilen birge, təcrüb xanının aqıl sistemisiga tayınıp, tekşürüşke yollaş, tekşürüş süritini yollap beriş, neticini qaytma inkas kılışının bütün ceryanını torda yepi

0: ал кысман туташтырышны ишка ашырды. Hem de tekşürüş vaktini 30%'den artık kıskarttı. Alatau tamizdisi Tömür Yol Tekşürüş Bölümünün muavin başlığı Li Guodong mundaqtırı. Karxanalarının import ihtiyacını müddetten burun rədk turguzup, tekşürüp, Tömür Yol arqılıq aşlıq import kılışqa qarada aldın talun tekşürüş, tekşürüş karantin kılışını yolğa koyup, aşlıqını tamizdinin tez ötküzüşke haqiqi kapalatlıq kıldıq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai haber kılıdı. Jungu Şinjan Tacikistan tavar körgezmesi ve Karxanla ixtisat soda almaştırış yığını 7 ayının 29. 30. günleri Tacikistan payitahtı Düşembe'de ötküzeldi. Bu kıtımki körgezmini Jungu Şinjan Soda'nın ilgir sürüş cemiyeti bilen Tacikistan Soda Sanayiçilə Birleşmesi birlikte mesul bulup ötküzdi. Jungu Şinjan ve Tacikistan'dan gelgen hükümet karxana vekilleri Tacikistan'daki Jungu meblağı karxanalarının vekillerinden bulup 150'den artık kişi bir yerge cem bulup terakkiyat üstüde ortak izlendi. Körgezmik katlaşkan karxanla cabduk yasımıçılıkı, binakarlı kuruluşu ve materyali, Jungu tibabeti doğru yerliki, pahtı tokumuçılıkı, medeniyet mulazımtı katarlık sahalarını kapladı. Şinjan'ın Taitungyuan kuruluş materyali çeklik mesuliyet şirketinin muavin başdirektörü Hı Yü faaliyet meydanı da Tacikistan'daki köplügen karxananın mesulları bilen çoğunkır fikir almıştırdı. O muhbirge mındak dedi. Nek meydanı ziyaret kılıç devamı da karxana ve bazar cihette tüşençigi iyi buldum. Yukarı tüven ikimdeki bir kısım karxanla hem de təmirli zenciri cihette delce aydı tahlil kılıp bu sahada topu kuruluş materyallarına bolgan ihtiyaç yoşurun küçünün gayet zor işkerlikini baykadım. Şinjan Soğudun İlgir Sürüş Cemiyeti Körgezim Bölümünün mesulü Şı Cünli bu kıtımkı körgezmide yukarı ünümlük bir vasıta delce aydı bolgan hükümet karxanı cihette udullaştırış, təminat ihtiyacdaki almaştırış süpsü kurulup, Şinjan karxanalarının sırtık çıkışı taşkı meblağ baylıqını kirgüzüşünü yanımı alıqı sürüşki şarait hazırlanğalıqını bildirip mandak dedi. Tacikistan karxanaları Jungu Şinjan'ın cabduk, maşini sazlık, kuruluş, paskın suunu bir taraf kılış, Katarlık sahalardaki türlerine karta küşlük hemkarlışış arzusu barlıqını bildirdi. O, Jungu Şinjan karxanalarının texnika, emeli küçü, mesulat süpüti ve tür endesini yüksek itiraf kılgallıq. Keyinki kademde şu cayının bazar terakiyat ihtiyacı sıcıl udulluşup, işki cayının delce ayda hemkarlılışını her taraflımı mulazmet bilen təmirler, Şinjan karxanalarının devlet sırtıdın zakaz ilişi, bazar ilişiğe küş koşumuz.
0: Stansımız xəvri. Növbette Abdonum rayondaki caylar bir türküm medeniyet, sayahatçilik türlerini kuruşunu tezletip, sayahat məhsulatı ve kəsb faaliyetini beyitip, medeniyet, sayahatçiliknin çoğunkur yuğurma tərəqiyyatını alğı sürüp, sayahatçilerge teximu yaxşı səyli sayahat tuyğusu beyişledi. Növbette Moğol Köre Nahiyasırki Tulpar Sayahat Medeniyet Bağdısı Ot Medeniyeti boyunca körgezme kılış, yez kılış merkezi kuruluş türü muqim alğı sürülmekte. Bu türge 230 milyon yuan meblağı seylanıdı. Kuruluş kölümü 17.300 kvadratmetreden aşırı. Bu tür asaslıqı at medeniyetini his kılış asasi tema merkezi, yürüyüşlük, koşumca əslihələr, hem de 642 motorlu katnaş vasitası sığıdığan çoğun tipteki öy sırtı toxtalğı meydani kuruşunu öz içi qalıdı. At medeniyetini körgezme kılış, penni umumlaştırış, tətqiqat, öyginişi, hem türkilik his kılış, hem de musabaka ticareti bir gevdeleştirilgen bu his kılış merkezi, şu cay at üstü medeniyetini çökme sınaş türünü bərpa kılıştaki yadroluk vasıta. Bu türünün texnika mesuli, mudi, mundaqdırı. Yer asti kurulması kuruluşunu bütün küçümüz bilen alğı sürvatımız. Yer asti öyi kuruluşu bütünlüğü tamamlanğandan keyin, yer üstü asasi gevde kurulması da umum yüzlük iş başlayımız. Bu yıl 9. ayının 20. günü asasi gevde binasının ögüsünü yepişini mölçerledik. Cemi 95 milyon yuan meblağ silinadığan Saven şehri Arışan Mənzir rayonunun ul əslihe derecesini özdürüş kuruluşu türü yakından buyan ahırki küçeş baskıcağı kirdi. Bu tür Mənzərə rayonudakı

0: Yurt dündeki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sayfımızda yol boyunda ünüp çıkan sayat kent doğrusu da sözler birimiz. Manas nahiyesi, Çindikozu, Kazak yezisi, Kengsavat kentti. Danlık öz avtomobil sayatı liniyesi, ölkü yolu 101. taş yol liniyesi Tianşan coğrafya resim koridoru menzir yolunun yenığı caylaşkan. Kengsavat menzir rayonu'yı yakın, bu kent coğrafyalik özellikleri ve tabi baylıkları tayinip, ul eslehelerini özleksiz mükemmelleştirip, sayahat mulazmet seviyesini östürüp, yeni kes pahalıydı, yeni mahsulatlarını otturgu çıkardı. Bu yıl yeniden yolga koyulgan gül seylisi ve üzüş sayahati, sehra sayahçılıkını tekimi mollaştırdı. Kengsavat kenti partiya baş yaçekisinin şucisi Xendong mundaq dedi. Taş yol nurgun sayahçılarını elip geldi. Lekin biz izcil ötüp getirgan orunda. Biz izcil sayahçılarını kandak tutup gelişine sayahçılar bu yerden ütüplü kalmay, yani tamak yap, bir kece kondurup gelişine oylaştık. Bu bir neç yılda kent sayahat kooperatifi, şirket, dikkan ailesi birleştirilgen ticaret endisini tepip çıkıp, sodiger çakırış arkalık sayahat şirketlerini menzir rayonlarını eşişi celip kılıp, kent ahalileri pay koş usulü arkalık isil ailevi mihmanhanın rayonunu kurup, Fujian ülkesinin Şincan'ı yardan beri vatkan karhalileri bilen gül samsak bahçesi berpa kıldı. Növette bu kenetki 72 yakın dekkan çarvıcı sayat kespi bilen bivas şoğullanıp, 160 adamının şık oruluşu tütküp oldu. Sayatçılarının kelişi, şucaydaki ailevi mihmanhana, aşkana, kalı koyu göşi, yeşil köktat katarlıklarının setilişi tütküp oldu. 54 yaşlık kenet ahalısı Hancun, Ayali, Wang Hong bilen birlikte öz öyüdün paydalanıp, Çinyacı yemek içmek sehra aramgahı açtı. 6 yılda işçi hizmetçisi işkidin 9'u köpeydi. Onların hemisi bir kenetki kenet ahalları. 7. aydın buyan sehra aramgahı ebde ahırıda her günü 200 adamını kütü aldı. Hancının danlı korumları dapenci, lazıcı bulup təmi yakşı, materyalları mı yanı? Onun beği sehra aramgahıya 300-400 metrli keledi.

0: تاماق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
2: ئاداش، يەنە قانچىلىك ماڭىمىز؟
3: كېلەيلى دەپ قالدۇ، يەنە 30 كىلومېتىرلا قالدى.
2: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
4: Ne miyiniz be? Her az balılağın ne mağaç geldiniz?
2: Ne mersiniz balıyı vurdu? Her soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışır. Hey,
3: dikkat kız!
2: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep vurmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
2: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
5: Yükselivatkan Şincan.
0: Hürmet radyo anlıgıçıla, bu sayfamızda Şincan'ın bu yıl 523 noktalık türünü yolgu koyuşunu pilallık allıqını tonuşturumuz. Şincan bu yıl 523 noktalık türünü yolgu koyuşunu pilallıqan. Umumi salınma 3 trilyon 100 milyard yuan bulup, Yıllık plan boyunca 410 milyard yuandan artıq məbləğ salışını tamamlaş planlanğan. Türler ayrımısının qırğında davamlaşma quruluş türü 230 bolıp, cəmi 1 trilyon 400 milyard yuan məbləğ salınıdıkən. Yeniden quruludğan tör 129 bolıp, cəmi 660 milyard yuan məbləğ salınıdıkən. Zapas tör 164 bolıp, Cemi 1 trilyon yuan məbləğ seliş mölçəllengen. Sahalarga ayırıp qarğanda ol əsləhə türdeki türler 151 bolıp, tömür yol, taş yol, aydırım, su toru, elektr toru, nef, təbi gaz toru, toru bu yolu həm yenicə ol əsləhə qatarlıq noxtlu quruluşlarını öz içige aladıkən. Zamanlaşkan kesip türü 283 bulup, nefi tabi gaz işlep çıkırış, pişiklaş, yeni tipteki elektr energiya sistemisi, ilgar material, kömürdün pakiz, yokur ünümlük paydalanış, yeşil kançılık, pahta ve tokumuçılık, kiyim kiçek, dehkançılık, ormançılık, çarvıçılık, medeniyet, sayahat katarlık sahalarga noktalık mayillaştırılgan. Amivi mulazmet türüdeki türler 89 bulup, Tən texnika, maarif, səhiyyə, tən tərbiyə, ekologiya, muhit qoğdaş, şəhər, bazar quruluşu, qatarlıq cəhətlərgə münasibətlik. Bu yıl kirgəndin bu yan Şincan iqtisadının aylınışı umumi cəhətdən muqum boldu. Aldınqı 20 yılda rayon işləb çıxırış umumi qiməti 1 trilyon 31 milyard 354 milyon yuan bolub, puxta asas salıdı, zapas küş qoşudu.

hatta yıldız tartıp, Xeşyan kentinin partiya kuruluşu məxsus kadr boldu. 2 yıl ilgiri Mahao Tian'nın okuş pütküzgendiğin keyinki tallışı anca asanğı düşmüdü. Sabahdaşlarının bazıları birinci sertki şehirlerge berip, internet toru arzusunu qoğulaştı. Bazıları bütün zihni bilen imtihanğı tayarlı kıldı. Şu çağda o Şinjanlıq tallap, işk orullaştırdığan okuğuşlarını tızımlaş cedi bilen için tutup, sel işkilinip kaldı. Atanısının, ''Balam, hava yemek işmekke künelmeysen, asas katlamda hizmet kılış yapalık. Oylap baktın mu?'' degen endisisi daim Mahao Tian'nın kulak tüvüden ketmeydi. Mahao Tian'ni katti niyetki keltürgünü Ali Mektep mezgilerdeki unutulğusuz keçirmiş idi. Mahao Tian ilis fen daşısı da okuvatkan çeğıda Ali Mektep okuşularının çöndürüş ömekige katnaştı. Yetekçi okutucu Mali'nin yetekçiliği de çöndürüş ömüki 4 yıl ceryanı da Tianşan'nın canobu ve şimalığı vardı. Bunun için de halık kovduğucusu digen şereplik namgı erişken Bayayke Keldibek'ni ziyaret kılganda bir ailedeki 3 evlatının 70 neç yıldın buyan karlık igizlikti yıldız tartıp çigranı küç ulap kovduğallıkı doğrusu digi hikaye Mahao Tian'ni çoğunkur tesirlendirdi. Şinjan'da yıldız tartış, Şinjan'ı güllendiriş uruğu kalbinin çoğunkır kıtıda yıldız tartı. Xeşyan kentige yeni kelgende, mürekkep uşşak çüşek asasi katlam hizmeti endili mektepten çıkan Mahao Tian'ni tentirtip koydu. Rayun perkı, tecrübe kemçil buluş, nurgun kıyın meseleler köz aldı deydi. Bu yaş yigitnin gangırap kalgallıkını körgen, Zınhay bin İlhan berip mındaq dedi. Şoma, asas katlam hizmeti de aldıraqsallıq kılışıq bolmaydı. Kenit ahallarının öyge köpürek berip, köpürek paranlış gerek. Mahao Tian Zınhay bin'nin sözünü könlüde sakladı. İştin sırtkı vaqtlarda o mahallige kirip, Rabihan Yusuf'nun öyge en köp bardı. Rabihan'nın oğlu sırtı işlemçilik kılattı. O yalğız turattı. Mahao Tian onu pat-pat yoklap durdu. Onunla doğru elip berdi, konuqını yığışıp berdi, lampışkı almaştırıp berdi. Asta-asta momay onunla meyve saklap koyduğun, polu itip saklaydıgan boldı. O daim anca ravan bolmağın dölet ortaqtılı da şauma yevalgın da etdi. Mahao Tian kenit ahalları bilen billi turuş ceryanı da daim işletidigan uyğur tilin ögünü valdı. Bu onun amma arsığa tekimi tiz sınıp kirişige tütkü boldı. Kays köçede kimler turdu? Kimnin öyde kıyınçılık bar? Kaysı pişkaden partiya azalarının teşkilleş iktidarı güçlük? Hemmisini kayt-kaytı ziyaret kılış ceryanı da düşendi. Xeşyan kenti küre kadimi şehrinin şarkı dervasıgı yakın. Xalık örp adet sayaydı. Özgeci tarihçilik ve oylu aran igiligigi tayinip, muvaffaqiyetlik alda Jungo assallıq milletler alaylıgigi ige kenet bulup tallınıp, Irak yakınığı danlıq yez kenetlerini güllendiriş boyunca ülgü körsüş kentdigi aylandı. Xeşyan kentirigi her bir giyak, her bir tüp derağının hikayesi var. Tehimi köp kişinin düşünüşü gersiydi. İşki yıldın buyan, Mahao Tian öz artıqçılığın toluq cari kıldırıp, köre kadimi şehrinin çoğunkur tarihi asasıgı birleştirip, körgen anlıqalların rətləp, Xeşyan hikayi toplumunu şekillendirip, çan tuzan kaplıgan yezi kənit əslimisini canlandırdı. Kənitte təşviq kılıp çöndürüştün nahiye oblas dərizlik təşviq kılıp çöndürüş səhnisi gecə, Mahao Tian Xeşyan kentinin örp adeti küreş hikayelerini canlıq suretlep, təsirlik sözlep, anlıq yakın təşviq kılıp çöndürüp, köpçülüknün etraf kılışıgı erişip, ili Qazaq Abdunum oblasının münevver təşviq kılıp çöndürgücü bulup bağlandı. Kelgüsüge nisbeten Mahao Tian şenşkit oldu. Mən Xeşyan kentinin hikayesini teximi köp kişige bildirip, partiyanın icadi nəziriyesini adetki puhrallarının öyge yetküzümən.

0: Batra 18'den 36 Celsius gradus küçe. Sancıda hava uçuk temperatura 23'den 36 Celsius gradus küçe. Komulda hava bulutunup kin eçilodu temperatura 20'den 36 Celsius gradus küçe. Turpanda hava uçuk temperatura 29'den 42 Celsius gradus küçe. Korluda hava uçuk temperatura 26'den 37 Celsius gradus küçe. Aksu'da hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 24'ten 37 Celsius gradus küçe. Atuş'ta hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 22'den 36 Celsius gradus küçe. Kaşka'da hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 22'den 39 Celsius gradus küçe. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 23'ten 39 Celsius gradus küçe. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 23'ten 35 Celsius gradus küçü boludu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Hörmətli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Vətən Mənim Ailəm proqramısı boyunca anlayış bərdik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slojtin abunçlar terminalımızını çürsənlər, teyxim köp məzmullardın xəbərdar bolalaysilər.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, emdi güzel küylərdən Tianshan'ın Janub Şimali namlıq xanzuçin axşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Aziz radio hanglıgıcı dostlar, növbette dil aramınları buluduğunu Kelgüsüm Çüş Emez namlıq xanzucu naqşa Bahir Ağaysılar.

Bu sahifimizde dövdümüz yeni nüskudaki yirakını körelmesliğinden aldın eliş davalaş bilen alğaylıq ve quva körüşke diagnoz koyuş davalaş körsetmesini ilan kıldı digen haber dektinlerdi buludu. Dövlet Sahiye Sağlamlıq Komiteti Bengong'tan yıkında 2026 yıllık nüskudaki yirakını körelmesliğinden aldın eliş ve onu davalaş körsetmesi alğaylıq ve quva körüşke diagnoz koyuş ve davalaş körsetmesini besip tarqıtıp yirakını körelmesliğinden aldın eliş ve onu tızgilleş

0: ve alğaylıq, quva körüşkü diagnoz koyuş ve davalaşını kalıplaştırış seviyesini yanımı üstürdü. Yakınki yıllardan bu yan, dövdümüzde yırakını körelmezlik kesliği gırıplar buluş nispeti yukarı bulup, halıqnın bulup mu, balılar, yaşlar, ösmürlerinin köz sağlamlıqıga təsir yetküzüdüğün zor amıvi sähye meselesi bulup kaldı. Tarqılışçan keselikler ilmi boyuca, tekşürüştün baykılışca, patologiyalik yırakını körelmezlik münasifetlik, köz tegidiki keselik özgürüşü, dövdümüzden əsligi keltürgülü bulmaydıgan, əmalıq keselini keltürüp çıxırdıgan asaslıq sebeplerinden biri bulup kalgan. Yeni nuskıdaki yırakını körelmezliknin aldın iliş ve onu davalaş görsetmesi de bu vaqlıq mezgeliden başlap, belgelengen qitim sanı boyuca balılarının köz saklıqını saklaş mülazımetini qobıl qiliş. Yeşiğe asasen muapıq körüş kovutini bahalaş usulunu kolunuş oturgu koyuldu. 24 aylık bolğandan başlap, nur sunduruşni bir mü bir tekşürüş elip berip, balılarda daim körüldüğün köz kesili, körüş kuvveti naçarlışış ve yakını körelmeslik zapısı yetişmeslikni baldırıp baykaş gerek. Yesli baskıçıdan başlap, körüş kuvveti, nur sunduruş derecesi, köz okunun uzunluğu ve müngüz perdenin əgirlik nispeti qatarlıqlarını karalik tekşürtüp duruş hem de köz teginin kurulmasını közütüp, yaşqı birləşdirib, yıqını körəlməslik zapas əhvalını bahalaş gerek. Yuqru dərəcədə yıraqını körəlməslik, cəmət tarixi bar balılarını qərəlik, ziyaret qilişini küçəytib, noxtuluq aldın iliş və tızgınləş gerek. Alğaylıq balılarının körüş seziminin yetilişi, tosalğığı uçraşını kəltürüb çıxırdıqan daim körüldüğün köz kesili. Alğaylıqını balduru davalığında köz oranını ünümlük tüzep, taşkı görünüşünü əsligi keltürüp, körüş kuvvetinin yetilişi ve iki gözünün körüş sezimi ıqtidarının oran tılışını ilgiri sürgül buludu. Yeni nuskıdaki alğaylıqa diagnoz koyuş ve davalaş görsetmesi de mundaq oturgu koyuldu. Alğaylıqa diagnoz koyuştan keselik tarihi, köz orni, köz karçıqının herkidi, nur sunduruş haleti, körüş kuvveti, iki gözünün körüş sezimi ıqtidari ve köz yaki bütün bedellik keselliklerinin bar yokluğu universal oylaşıladı. Davalaştın burun aldı bilen nur sunduruşi normal bulmaslıq ve quva körüşünü davalaş gerek. Operasiya peytini, alğaylıq tipi, alğaylıq derecesinin muqumluqi, yeşi, iki gözünün körüş sezimi haleti, koş körüş alametleri ve bütün beden əhvalını umumlaştırıp, ihtiyacallıq bilen belgileş gerek. Quva körüş, körüş sezminin yetilişigi münasifetli kesellik bulup, bir göz ya ki iki gözünün en yakşı tüzütülgen körüş kuvvetinin tüvallab ketişini keltürüp çıkarıdı. Hem de iki gözünün körüş sezimi iktidarının orun tılışı ve yetilişige təsir görüstüdü. Yeni nuskıdaki quva körüşünü davalaş görsetmesi de, quva körüşünü davalaşının muvaffaqiyetlik buluş nisbeti adatlı yaşının çoğuyuşuğa əgişip tövəlləydiğalıqı aydınlaştırıldı. Davalaş layihasını tüzeşte balının yeşi, quva körüşünün türü ve derecesi, körüş kuvveti seviyesi, ilgirki davalaş əhvali, davalaşqa beqinişçallıqı şundaqla ailenin kollaş derecesi, psikikilik halti ve icdimahi muhit qatarlıq amıllarını universal ölüş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlaq atqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.

belgilengen. Er xotun ajrashqanda ortaq mal mülkini kelishib bir taraf qiladu. Kelishalmasa, xalq sot mahkemesi mal mülkning konkret ahvoliga qarab balining, ayolning va savalligi yo'q tarafning huquq manfaatiga e'tibor berish prinsipi bo'yicha hukm chiqaradi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1091-chi moddasida mundaq belgilangan. Tövendiki ahvallarının biri körülüp ajırışkan bolsa, sevallik yok tarap ziyanlı töleşini talep kılışkı hukukluk. Birinci, üstülep öylengen bolsa. İkinci, başkalar bilen öy tutup algan bolsa. Üçinci, aile zulümü salgan bolsa. Tötinci, aile azasını korulgan taşlif etken bolsa. Beşinci, başkı zor hatalıkı bolsa. Ali Xalq Sot Mahkemesinin Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining o'ylanish oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi zahati 1080-chi moddasida mundaq belgilangan. Ajrashganda er xotinning biri texi pensiyaga chiqmagan. Asosiy yashanganda kutinish puli elish shartiga uyg'un kelmagan bo'lsa, yana bir taraf er xotinning o'rtaq mol-mulki bo'yicha asosiy kutinish pulini bo'lishni talab qilsa, Xalq Sot Mahkemesi qo'llamaydi. Toydan keyin er xotinning ortaq mol-mulki bilan asosiy yashanganda kutinish sug'urta haqqi topshirgan bo'lsa, ajrashganda bir taraf kutinish puli hisobotidagi o'ylanish munosabati davomlashayotgan mezgilde shaxs amaliy topshirgan qismi va o'simini er xotinning ortaq mol-mulki sifatida bo'lishni tashabbus qilsa, Xalq Sot Mahkemesi qo'llash kerak. Axirda sot mahkemesi May X-ning oila zulmi selishi ajrishini keltirib chiqargan asoslik sabab er xotinlik hissiyotining buzilishida savallik bor deb qaradi. Balining ayolining va savalligi yo'q tarafning huquq manfaatiga e'tibor berish prinsipiga asosan er xotinning o'rtaq mol-mulki bo'lgan uy, bog'ni 2X-ga 70%, May X-ga 30%lik nisbat bo'yicha bölüşüp, öyünün oltırış hukuki, bağ başkırış hukuki ayal tarafının iqdarlıqıdı buluşni əhvalıqı qarap bekitti. Ortaq mal mülük boyunca tapşırgan yaşanğandı kütünü suğurda haqi və üsümini 2x20-ni bölüp berişni təşəbbüs qilişi. Onun öz hukukuğa boyunca bir taraf qilişi bulup, sot mahkemesi qollaydı. May X'nin aile zulümü seliş kılmışı To X'ge iğir rohi ziyan salgan. Şuna rohi ziyan tölümü beriş gerek. Ahırda sot mahkemesi kanun boyu çöküm çıkırıp, 2 perzentini To X bakıdıgan. May X her ayda her bir perzentige ta ki perzentleri 18 yaşkı toşkanga kadar 800 yuan bekiş haqı berdiğen boldi. Er xotinning ortaq mol-mulki ichida uyda o'tirish huquqi, mevlik bog'ni boshqarish huquqi 2X ga tava bo'ldi. 2X May X ga bahog'i sundirib 100 nechi ming yuan pul to'laydigan bo'ldi. May X 2X ga yashanganda kutinish pulining shaxslar topshiradigan qismini pulga sundirib 30 nechi ming yuan ruhiy ziyan tasalli puli 30 ming yuan to'laydigan bo'ldi. Bu dilonning bosh sotchisi tonishtirib mundaq dedi. Bu diloda ayol tarap savallik yo'q tarap bo'lib sifati bilan mol-mulk ko'proq bo'lindi hamda to'lamga erishdi. Bu qonunning oila zulmida ziyonkashlikka uchrig'ichi tarafning huquq manfaatini qo'g'dig'anligi. Shundaqla zulm solg'uchiga bergan ogohlantirishi. Oila zulmi hargizmi oila ishi emas. Zulm solg'uchi ham mehr muhabbatdan ham mol-mulkdan ayrilib qoladi. Qonunni sinab beqishqa hargiz bo'lmaydi.

0: 1760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pak izleyip, eşip kalan bolsa el avalaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinləş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra proqramımızın mülazimət prinsipi.
4: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 20-dən 30 selsiya gradusqıca. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 15-dən 27 selsiya gradusqıca. Çöçekte hava uçuk, temperatura 19'dan 32 selsiye gradus kıca. Gülcide hava uçuk, temperatura 19'dan 34 selsiye gradus kıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 19'dan 33 selsiye gradus kıca. Karmayda azraq yağmur yağıp kin hava içildi. Temperatura 24'dan 34 selsiye gradus kıca. Kuytunda hava bulutluk bulup kiyin ecilidu. Temperatura 23'ten 34 selsiye gradus kice. Şihanzada hava uçuk bulup azraq bulutlanıdu. Temperatura 19'dan 37 selsiye gradus kice. Sancada hava bulutluk bulup kiyin ecilidu. Temperatura 20'den 32 selsiye gradus kice. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 18'den 33 selsiye gradus kice. Turpanda hava ucuk, temperatura 28'den 38 selsiye gradus kıca. Korlada hava bulutluk bulup kiyin ecilidu. Temperatura 21'den 33 selsiye gradus kıca. Aksuda hava ucuk, temperatura 21'den 34 selsiye gradus kıca. Atışta hava ucuk, temperatura 20'den 34 selsiye gradus kıca. Kaşkarda hava ucuk, temperatura 22'den 35 selsiye gradus kıca. Xotanda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 24'ten 37 selsiye gradus kıca. Ürümçede hava uçuk. Temperatura 20'den 30 selsiye gradus kıca. Hava raydı məlumat anlattık. Hürmetli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının kanunsız gəmrah programısı boyunca anlatış bərdük. Teximi köp məzmullarını yana sılu şıtin, terminalını çürüp anlısınız buludu, yaxdırıp, Anlıqınınla rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Münbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: تاللا بازارلىرى چوڭ تىپتىكى توپ سېتىش بازارلىرى بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، سىرتتىن كەلگەن سودىگەرلەرنى ئۇزاق مۇددەتلىك مال بىلەن تەمىنلەش بويىچە زاكاز ئىمزالاشقا جەلپ قىلدى. توردا يېزا كەنت بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش، ئېلېكتىرونلۇق سودىسىغا تايىنىپ سىرتقى سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، ئىلگىرىكى دېھقان ئائىلىلىرى تارقاق مال ساتىدىغان سودىگەرلەرنىڭ كېلىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرىدىغان ئەنئەنىۋى ئەندىزىنى بۇزۇپ تاشلاپ، چاقىلىق بېشەكچى قوغۇنىنىڭ ھەر قايسى جايلارغا سېتىلىشىغا كۈچ قويۇشتى.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğa bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
0: Radio anlıqçı dostlar, gülünüp atqan yezi kentlərge nəzər səyipimizni davamlaşdırıbatımız. Hazır Şeyxida quruyduğan örükni mərkəzlik yığış məzgili. İçigaşan yezsiq jaylaşqan Qorğas şəhri, Qoşaujiang meyve çəklik şirkitimi ən aldıraş məzgilini kütüb aldı. Pişiqlaş zavut rayonida altın rənglik örüklər aptapqa seliş jazısıga lıq yeyilgan. Pişiqlaş sexida maşinalar zich ritimda güldürləyətqan bolub, gürüldəyətqan bolub, örükni inçik pişiqlaş kəsbigi taynıb, karxana ətrapdiki kənd ahallarının yıqın ətrapda işqi orulışı, kirmini muqum aşırışıqa sicil türütkü bolub, kiçikkini örükni xalqını beytib, kəndini gülləndürüşdiki özgücə kəsbki aylandırğan idi. Şirkətnin oraş, Qaçılaş sexida mahirlik bilen örük qiqini bölüp qaçılap, ağzını itip, orap qaçılavatkan kent ahalisi Dıngjiyinnin hərkiti çəpdəs, tərtiplik bolup, işik aldıda içilgan bu karxana onu həm xatırcan pul tepiş, həm ailesidikilərinin halıdın xəbər eliş imkaniyetigə ige qıldı. Dıngjiyin mundaq dedi. Mən Qoşaujiangda işligili 3 yıldan aşdı. Hazır aylık şaqqım 4000 yuandan aşıdı. Zavod yıqılı jaydı bolğaçqa öydiki yaşanğanlar balalarının halıdan xəbər alalayman. İşmo japalıq emas, nahayt xatırjam işlayman. Dıngjiying oqşaş zavodda uzaq müddət muqim işləyətqan 30 neçə şu jaydiki kent ahalısı bar. Dıngjiyinga oqşash zavodda uzaq müddət muqim işləyətqan 30 neçə şu jaydiki kent ahalısı bar. Yığışning avat məzgili yetib kelgəndə adam işiltiş ehtiyacı zor dərəcədə aşqaçqa karxana yana ətrafdakı 70 neçə kent ahalısını vaqtlıq köpəytib qəbul qılıdı. Ular əsaslıqı örüknin postunu aqlash, etini yerib içish, aptapqa seliş qatarlıq əsası iş tərtiblərgə məsul. Sexlarda işiga qarab haq hesablash yolga qo'yilgan. Bir qasqan örük qiqini pishiqlasa 30 yuan ish haqqiga erishidi. Ko'p ishlaganlar ko'p haq elib, tasil xarakterlik jonliq ishga o'rilishga unumlik turtki bo'ldi. Kasblari yaxshi taraqqi qilib, o'tir yoshliq amga kuchlarini elib, qilibli qolmay yana shu joydagi yoshlarni yurtiga qaytib, yiltiz tortishga jalb qildi. Bu yıl əmdila oqış bütküzgən daşı oqoğucisi İdris Mətti yurtının örükçilik kəsbi və elektronluq sod tərəqiyyat yoşurun küçünü körüb yetib, şəhərdiki işqi oruluş pürüstüdün vazgeçib, yurtuğa qaytıb bu şirkətkə işqi oruluşunu talladı. İdris tolub taşqan işənç bilən mundaq dedi. Mən hazır örüklərini ayırış, qaqlab qurutuş, aptapqa seliş qatarlıq xizmətlərgi məsul. Məhsulat işləb çıxırış tərtibigə bütün cəriyallıq qatnışı mən. Kiyinki qədəmdə mən elektronluq sodu boyicə bivasitə körüstüşünü ögünü mən. Mal tonuşturub satıdığan tor riyasətçilikini sınab, yurtumnan əla süpətlik örük qiqini tonuşdursam, teximi köp kişilər yaxşı məhsulatımızını düşənsə, etirap qılsa deymən. Karxananın cüş urub ravajlanışı siyasətnin yar yölək bolişi ilham berişidin ayrılalmaydı. Yakınki yıllardan bu yan işçi gaşen yezlik hükümetinin yar yölek buluşu bilen şirket 6000 kvadrat metrelik işlep çıkırış meydanına tayınıp, katlık detal eslihalarını özlüksüz mükemmelleştirip, hava energiyelik kurutuş öyü, yuyuş, orap kaçıla sehi ve mikropsızlandırılgan tecrübhanı kurup, derecege ayırıp tallaş, inçik pişiklaş, danlık markı yertip, yaratıp, setişten ibaret mükemmel kesip zincirini berpa kılıp, öz cayının örük koşulma kıymetini körünerlik öztürüp, özgüç kesiplerinin kıyılıplaşkan, ölçemleşken terakiyatıga türtkü boldi. Şirketning muavin baş direktori Lina mundaq dedi. Növette biz bütün yezi boyunca şehirde kuruyduğun 300 tonnadan artık örük setip aldık. Her gün yana 40-50 tonna yeni meyve zavutka kirgizilip, pişiklanıdı. Biz elektronlik soda arqılıq mal bilen təminleşge aldın kapalatlı kılıp, özümüzden bivası körüstüş öyü ve şu jaydaki vanxonlarımız bilen mal setiş arqılıq tordu setişini daimli kanat yaydırıp, kündülük oturcu zakaz mıqdarını təxminen mıngı yetküzdük. Kiyinki qadamda biz pişiklaş kölümü setiş yollarını davamlıq kengaytıp, texmi köp yurttaşlarının yıqın ətrapta öz jayda işqi orulışı, kırmını aşırıp beşiğe türtkü buluşunu planladık.

Meyve köktat östürüş kespini paal terakki kıldırışıga teşebbüskarlık bilen türtkü bulup, terikçilik bağısıgı taynıp, yıkın etrapta işkı oruluş süpsi kurup, şu jaydaki 56 ammini mukum işkı orulaştırdı. Ularının kişi 5 aylık kirimi 2400 yuan boldı. Yıllık tarqatkan iş haqqi 1 milyon 600 min yuandan eşip, Nurgun kent ahalısının işk aldıdıla kirimini aşırışını işka aşırdı. Yurttaşlarga birer maharet igiltiş üçün Wangchangxi kent işk komiteti ve yezilik yezilik teknika ponkitiga paal maslaşıp, meyve kökta terikçiliği mahsus terbiyesini daimli kanat yaydırıp, mayısı yetiştiriş, perviş kılış, kesellik, aşarat zeyninin aldın eliş tizgilleş, ziyansız üzüş katarlıq emeli kullanıldığan teknikalarını kolmukul ögetti. Hazırga kadar kent ahalısının 500 adam kitimden artık kişi terbiyelendi. Terbiyeleşki katnaşkan köp kısım kent ahalları açkışlık terikçilik halkısını öz aldığa tamamlayalaydıgan boldi. Nurgun kişi teknika tayanşlarga aylandı. Kündülük otur çıkarmayı adetki iş ornadın 30 yuandan 50 yuan güce yukarı buldu. Kent ahalisi Zubtinisa Sadır mundaq dedi. İlgiri konu tecrübelerge taynattık. Hazır tekniki ögünüp köktatlıkımızını yakşı deriduk. İşlep yana köp bul tapalaydıgan bulduk. 70 yaşkı yıkılışıp kalgan Wangchangxi bugünkü gündümü yanıla her gün itiz erik işleri bilen aldıraş yürmekte. Yaş vaxtıdın 70 yaş kıkır güce, yakı yurtluk kişiden yerli kişi buluş güce, o en adli sadı bulgan çıntırış, emeli herkete arkalık kulum koşnalarga illiklik yetgözdi. Şundakla bir adli emgekçinin mesuliyetçalıkını namayan kıldı.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.

yanımı mükemmelleşti. Caylar faaliyet ötküzüp 1. Avgust Armiya bayramını tebrikledi. Kızıl Gengi varıstı kılıp Armiya halk dostluğunu mücessemledi. Azatlık Armiya ve Kurallık Sakçı kısım mol mezmulluk faaliyetlerini ötküzüp 1. Avgust Armiya bayramını tebrikledi. Huangyan Arali devlet derecelik tabiylikki kovdulduğun rayonuna başkuruş çağrısı ilan kılındı. Devletimiz Huangyan Arali tabiylikki kovdulduğun rayonuna kündelik çarlap kovdaş tüzümünü orntudu. Devletimiz müstakil bilim milik hukuku ige 3. evlat yadro elektrostansı Hualun 1. numurunun süreti tezletildi. Amerika'nın Ottara Şarıhtaki nurgun devletlerde turuşluk elçihanları rayon vaziyeti keskinleşip gitişi mümkün deb agahlandırdı. İran her kandak dahil taarruz kılış kılmışıga kat'i inkas kaydırımız dedi. Tövendi diktanla haberlerimizden tepsileyi mezmuldurdu bolsun.

diplomatiya ministri bilan telefonlashdi. Araqchi telefonda Amerika armiyasini har qanday tavakkulchilik harakati qo'llanmaslikka ogohlantirdi. Hamda Iranning davlatning egalik huquqi, xavfsizligi va zamin butunligini qo'g'dashga to'liq tayyorlik ko'rib qo'yganligini hamda har qanday tajovuzchilik qilmishiga qat'iy inkos qaytarganligini ta'kidladi. Iran diplomatiya ministerligi 8 ayning 1-chi kuni bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Növbette Amerika 6. ayının 18. günündeki Amerika-İran düşünüş əsletmesinin alaqadar modellerine davamlı xilaflık kılıp, İran'nın portları ve soğudu paraxotlarını denizde davamlı kamal kılıp atıdı. Hem de İran'nın her qaysi caylarına üzlüksüz hocam kılıp atıdı. İran kurallı kısmı bunun cevaben bütün küçü bilen davamlı müdafiye karakterlik zərbi beri atıdı. Hürmetlik radio anlıqçılar, bu qatımqı xəbərlərimizin asası məzmunlarını yeni bir qatım tonuşdurumuz. Yeni ideya, yeni musafiqi itəkçilik qıldığı mavzuluq alayda xəbərimizin şəhərini yenilaş yuqarı süpətdə ilgir sürülüb, zamanıvi xəliq şəhəri bərpa qılındı deyən qısmı. Dövlətimizin yaşanğılları icdimai kapalı səviyyisi muqim östü, kütünüş mülazimət əsləhəleri tori yanımı mükəmməlləşdi. Caylar faaliyet ötküzüp 1. Avgust Armiya bayramını tebrikledi. Kızıl gengi varıslık kılıp Armiya halk dostluğunu mücessemledi. Azatlık Armiya ve Kurallık Sakçı kısım mol mezmunluk faaliyetlerini ötküzüp 1. Avgust Armiya bayramını tebrikledi. Huangyan Arali devlet derecelik tabiiliki qoğduldığan rayonunu başkuruş çağrısı ilan kılındı. Devletimiz Huangyan Arali tabiiliki qoğduldığan rayonunu kündülük çarla qoğdaş tüzümünü oruntudu. Devletimiz müstakil bilim mülük hukukuğu ige 3. evlat yadro elektri istansisi Hualong 1. numurunun süreti tezildildi. Amerika'nın otları şerikteki nurgun devletlerde turuşluk elçhanıları rayon vaziyeti keskinleşip gitişi mümkün deb agahlandırdı. İran her qandaq dəxil təruz qilish qılmışığa qat'i inkas qaytırımız dedi. Hürmetlik radio anlıqçılar, yuqarıda xəbərlə anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: ve acırınızını ısırap kalınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

Qadirlik dostlar, amda anglaydiganlar Tianshan qarğaylarining yıldızı bir tutash nomliq naqsha qini yaqtirib anglagaysizlar.

0: Tamak tayyarlışımızga kançalık vakit getirdi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

Batalıttı, batalıttı, tarbağa tayam. Yemilen ağılgan şerbet deydende, ulustay yayılgan dastar kansende, süyemez yürükten tarbağa tayam.

0: Bu sähipimizdä dövletimiz yeni nusxadaki yiraqni körelmäslikning aldın elish davolash bilan alqaylıq va quva körishke diagnoz qoyish davolash körsatmisini e'lon qildi degen xabar diqqatlarda bo'ldi. Dövlet Sähiye Sağlamlıq Komiteti Bengong'tun yıkında 2026 yıllık nuskıdaki yırakını körelmesliğinden aldığını iliş ve onu davalaş körsetmesi, alğaylıq ve quva körüşke diagnoz koyuş ve davalaş körsetmesini besip tarqıtıp, yırakını körelmesliğinden aldığını iliş ve onu tızgılaş ve alğaylıq quva körüşke diagnoz koyuş ve davalaşını kalıplaştırı seviyesini yanımı üstürdü. Yakınki yıllardan bu yan, dövletimizde yırakını körelmeslik kesilgi gripler buluş nisbiti yukarı bulup, halıqnın bulup mu, balılar, yaşlar, ösmürlerinin köz sağlamlıqıga təsir yetküzüdüğün zor amıvi sähiye meselesi bulup kaldı. Tarqılışçan keselikler ilmi boyuca, tekşürüştün bayqılışca, patologiyalik yırakını körelmeslikki münasifetlik, köz tegidiki keselik özgürüşi, dövletimizin əsligi keltürgülü bulmaydıgan, əmalıq keselini keltürüp çıxırdıgan asaslıq səbəblərindən biri bulup kalgan. Yeni nusxıdaki yırakını körelmesliknin aldın iliş ve onu davalaş körsetmisi de bu vaqlıq mezgeliden başlap belgelengen qitim sanı boyuca balılarının köz saqlıqını saqlaş mulazımetini qobıl qiliş. Yeşiğe asasen muapıq körüş qovutini bahalaş usulunu kolunuş oturgu koyuldu. 24 aylık bolğandan başlap nur sunduruşni bir mi bir tekşürüş elip berip, balılarda daim körüldüğün köz kesili, körüş kuvveti naçarlaşış ve yakını körelmeslik zapısı yetişmeslikni baldırıp baykaş gerek. Yesli baskıçıdan başlap körüş kuvveti, nur sunduruş derecesi, köz okunun uzunluğu ve müngüz perdenin əgirlik nisbeti qatarlıqlarını karalik tekşürtüp duruş hem de köz teginin kurulmasını közütüp, yaşqı birləşdirib, yıqını körəlməslik zapas əhvalını bahalaş gerek. Yuqarı dərəcədə yıraqını körəlməslik, cəmət tarixi bar balılarını qərəlik, ziyaret qilişini küçəytib, noxtuluq aldın iliş və tızgınləş gerek. Alğaylıq balılarının körüş seziminin yetilişi, tosalğığı uçraşını kəltürüb çıxırdıqan daim körüldüğün köz kesili. Alğaylıqını balduru davalığında köz oranını ünümlük tüzep, taşkı görünüşünü əsligi keltürüp, körüş kuvvetinin yetilişi ve iki gözünün körüş sezimi iktidarının oruntilişini ilgiri sürgül buludu. Yeni nusxıdaki alğaylıqa diagnoz koyuş ve davalaş körsetmesi de mundaq oturgu koyuldu. Alğaylıqa diagnoz koyuşta keselik tarihi, köz orni, köz karçıqının herkidi, nur sunduruş halıdi, körüş kuvveti, iki gözünün körüş sezimi iktidari ve köz yaki bütün bedellik keseliklerinin bar yokluğu universal oylaşıladı. Davalaştın burun aldı bilen nur sunduruşi normal bulmaslıq ve quva körüşünü davalaş gerek. Operasiya peytini, alğaylıq tipi, alğaylıq dərəcisinin muqumluqi, yeşi, iki gözünün körüş sezimi halıdi, koş körüş alamətleri və bütün bədən əhvalını umumlaşdırıb, ehtiyacallıq bilən belgiləş gerek. Quva körüş, körüş seziminin yetilişigi münasibətli kesellik bulup, bir göz ya ki iki gözünün ən yaxşı tüzütülgən körüş kuvvetinin tüvəlləb ketişini kəltürüb çıxarıdı. Həm də iki gözünün körüş sezimi iqtidarının oruntilishi ve yetilishiga ta'sir ko'rsatdi. Yeni nusxadagi quva ko'rishni davolash ko'rsatmasida quva ko'rishni davolashning muvaffaqiyatli bo'lish nisbati odatda yoshning cho'ngishiga ergishib tövallaydiganligi aydınlashtirildi. Davolash loyihasini tuzishda bolaning yoshi, quva ko'rishning turi va darajasi, ko'rish quvvati saviyasi, ilgirki davolash ahvoli, davolashga beqinishchanligi shundaqla oilaning qo'llash darajasi, psixikalik holati va ijtimoiy muhit qatorliq omillarni universal o'ylash kerak.
1: Bu programmani Shinjang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə hər günə bir stakan qara qəhvə içsə rastla yetibmi oruqluqlu bolamdı deyiən məzmunu sözləb verimiz. Hər günə bir stakan qara qəhvə içsə tamaq çəkləmi qoymısımı, hərəkət qılmısımı asanlı oruqluqlu buludu. Bu xil qaraş anlamaqqa adamnı bək cəlb qılamdı qandaq. Yaz kirgandan buyon yog'ni azaytib, badan shaklini o'zgartirish ommaning qiziq nuqtalik ehtiyojini shakllantirdi. Qora qahva orqali o'riqlash usuli ijtimoiy aloqa supsida keng olqishga erishdi. Nurg'un Vanhong qahvalar mol tunishtirishda olqishga erishib, setilish miqdori ko'rinarlik bo'ldi. Undaqda qora qahva ichib o'riqlashning rostli unumi bormi? Tibbiy ilm nuqtasidan aytganda, qora qahva tarkibida kofein bo'lib, adrenalinning ajralib chiqishini ilgari surdikan. Metabolizm nisbatini qisqa vaqt yuqori ko'tarib, yog'ni xoritish iqtidoriga ega ekan, lekin real turmushda uning o'riqlash unumi yo'q deyarlik ekan. O'riqlashning yadrosi energiyaning manfiy tangponligini saqlashdi bo'lib, yemak ichmakni kontrol qilish, qonuniyatlik harakat qilishdan ayrilib, qora qahva ichishga tayanganda o'riqlash nishonini amalga oshirgulu bo'lmaydi ekan. Qahva orqali yog'ni azaytish hamma odamga mos kelmaydi ekan. Aniq cheklanadigan kishilar to'pi bor ekan. Kundalik turmushda qora qahva ichish orqali yog' metabolizmini kuchaytmoqchi bo'lgan kishilar to'piga qarata tibbiy mutaxassislar mundaq eskertdi. Qora qahva ichishning eng yaxshi vaqti degan bo'lib, har kuni qabul qiladigan kofeinning miqdori 400 mg'dan ichib ketmaslik kerak. Buni 400 ml'lik cho'ng stakanga sundirib hisoblaganda har kuni eng yaxshisi 2 stakan ichida kontrol qilish kerak. Tibbiy mutaxassislarning ko'rsatishicha, qora qahva tarkibidagi kofein odam badanidagi nerva, yurak ritmi va oshqozon uchayni g'idiqlash roliga ega bo'lib, ishiltish cheklanadigan iniq kishilar to'pi bor ekan. Qorg'ularcha ichganda badanning yukini og'irlashtiruvdi degan. Tövendiki kişilerinin qara qahva içişi tavsiye kılınmaydı iken. Azim kılı sistemisi keserlikleri bar kişiler, meselən, sozulma, aşqazan yarısı, kızıl öngeçtin tətürü yeniş bimarları, uzaq müddət təşvişlengen ya ki, uxla süpti nacar kişiler topi. Yuqur qan besim, qandiki yağ normalsız buluş, yürek muskuluğa qan yetişmeslik, yürek ritimsizliği qatarlıq kişiler topi. Hamildarlarımı kofein elib kelgen xavibdin hoşyar bolish kerek. Bunundan başqa tibbiy mutaxassislar iğirliqi eşip ketgen semizlarının adetki yağını azaytış usuludun paydalanışının önümü çeklik boludugallıqını, kespi davalaş organlarına berip, elmi usulda iğirliqini yeni kiltişke arılışqa toğru kelidugallıqını əskertti. Qara qahva orqali o'riqlash usulining to'rda moda bo'lishiga ergishib, turli Vanhong iqtidorli o'riqlash qahvalarimi vaziyatga qarab ish ko'rib, savdogarlar o'xshash bo'lmagan unumlik tarkiblarni qo'shganligini, o'xshash bo'lmagan prinsip orqali yog'ni azaytishni ishqa oshirganligi oshirg'ili bo'ladiganligini o'tirg'i qo'yishdi. Ularning yog'ni azaytish unumi qandoq bo'ldi? Biz shuningga diqqat qildikki, yaqinqi yillardan buyon Fangdan qahvasi deyiladigan bir xil qahva to'rda nurg'un iste'molchining olqishiga erishdi. Qora qahvaga tuzsiz, seriq yog', kokos yog'i qatorliq

0: Anglavatqanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramı.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansiyası bilen Avtonom Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äñ yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısıda Avtonom Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, bu sayfımızda nemiş üçün su qaynatqan vaqtda yanda durup avaz anlasa besimni tövəllətkili buludu degen məzmun diqqətinlarda buludu. Bugün köpçilik tavsiye qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti su qaynatqan vaqtda ketmək, yanda durup gözünüzni yumup suning avazsız halatın aciz avazgıca andın küçlük avaz çıqırışqa başlagan bütün jarayanını köngül qoyup anlan taki su qaynığanğa qadar. Nurgun kişi su kaynatkanda başka işlerini kılıdı. Suunun kaynışını saklısa vakit ısırap buludu dep karaydı. Lekin bu saklaş jarayanı del bir tabii köngül koyuş vaktidir. Su kaynagan jarayanda avaz basqışlarga bölünüdü. Dastlabda bütünlay jimjit buludu. Andın astı kısmıda uşaq köpükçe avaz payda bulup yamğur tamçısı metalğa tüşkenge oxşaş buludu. Arqadılla köpükçe Çoğuyup örgeşligen avaz tedirici koyuqlaşıp, en ahırda kattık kaynaş halde giyitidu. Pütkül jarayan tahminen 3 minuttan 5 minut kıçı boludu. Bu del sırtkı dünya tarpıdın üzülüp kalmaydıgan köngül koyuş vaxtı. Kulak arkalık avazının tedirici özgürüşini ız koğulğanda çoğun meninin dekti inek çüş noktısıgı iyi boludu. O xizmet, ijtimai alaqa yoki her qanday kuchurni bir taraf qilishni talab qilmaydi. Faqat anglashli bo'ladi. Bu unum anglash sezimi orqali cho'nqur xiyolga cho'kishga o'xshash bo'lib, kortizol saviyasini tövallatib, jiddiylashish va tashvishlanishni pasaytadi. Mashg'ulotim nihoyatda oddiy. Su qaynatish knopkasini bosqandan keyin ikki qo'lni Yangı sangıltıp ya ki üstelgi tırıp, közünü yumup, hiç kandak iş kılmay, pekat anlaş gerek. Avazsız buluştun avaz buluş, aciz avazdın küşlük avaz anlanıp, çaynaknın tok yolu abdumatik üzülüşkice, pütkül jarayan ahırlaşkan denkin, andın közünü azısı buludu. Bugün su kaynatkanda ketip kalmay, uyarda turup su kaynagan senfoniyanı anlan. Bir neçe minuttan keyin siz köngülünüzdeki Aldıran kuluqnın xeyli köp yoqtılğanlığını bayqaysız. Əslində besimni yengilitişdə yiraqı berişnin hacıtı yok. Pəqət aşxanada turup bir çaynak suunun qaynışını anlısılı kupaya.

Gecede hava bulutluk bulup keyin ecilidi. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus kıca. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıca. Turpanda hava ucuk. Temperatura 28'den 38 Celsius gradus kıca. Korlada hava bulutluk bulup keyin ecilidi. Temperatura 21'den 33 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava ucuk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava ucuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava ucuk, temperatura 22'den 35 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava ucuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 24'den 37 Celsius gradus kıca. Ürümçi'de hava ucuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus kıca. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaqdırıb, anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə sılu şıtin, abonecilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasına başlayıp barıgıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün hizmetli buludu. Mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Duttarım namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qini Bəhra Qaysılı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televizya İstansısının sanat sahnesi programı boyunca anlatacağım.
1: Vatan çakırmakta. Kanşan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üsp itilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Ben vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımsızlar. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben riyasetçi Abdurreşit Kopur. Dostlar, bu kıtım programımızda mundaq mezmollarda anlatış verimiz. Yurtumdaki yenlikla sahibimizde yol boyudu ünüp çıkan sayat kent doğrusu da sözlep verimiz. Yüksülü batkan Şincan sahibimizde, Şincan'ın bu yıl yolgu koyuşunu planlıgan 523 noktuluk türünü tonuşturmuz. Yarkın isim sahibimizde, Xishyan kentinin teşvikatçısı Mahao Tian'ni tonuşturmuz. Programımız yine Şincan Radyo Televizya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıçtin Avunçlar Terminal'da maska demde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlayalı oludu.
1: Şincan'daki yenilikler.
2: Dünyadaki Tunji Petro Zavur Mozi, Kumul Yilun Mozi'nin kuruluşu tətür sanak basışıcı girdi. Mozi'nin asası gevdi kuruluşu tamamlandı. Zal işini bezeş ve körkesmi kılışını orullaştırış için tutup işlerini atıdı. 8. ayının ahırı tapşırışkı hakiki kapalatı kılınıdı. Hem de 9. ayda 18. növetlik Cüngo Kadimki Umurtkuluk Ayvallar İlmi Yıllık Yığını ve 10. növetlik Halkara Petrozavur Yığını mezgeli de resmi eçivetilidi. Cüngo Feller Akademiyası Kadimki Umurtkuluk Ayvallar ve Kadimki İnsanlar Tetkikat Ornu'nun tetkikatçısı Wang Xiaolin'nin delilişçi, bu hazır dünya boyunca birden bir petrozavurunu asası körkezme mezmonu kılgan mahsus temelik mozi işken. Bu mozi Şincan Kumul'daki petrozavur Yardan Dölet Geologiya Bakçısı'nı caylaşkan bolup, bu cay halkara ilim sahasırkiler terpidin petrozavur tetkikatırki 200 neç yıldın bu yankı kişini en hayacanı salıdığan baykaş dep terplengen cay bolup, dastlabki bahalashda bu joyda petrozavur va boshqa qadimki umurtqiliq ayvonlar tosh qatmasining soni 80 millionga yetadi deb mo'lcharlangan. Oldin belgilangan lohiya bo'yicha bu muzeydagi ko'rgazmaning o'rinlashtirilishida yorqin nuqtalar nihoyat ko'p ishgan. Ya'ni dunyo bo'yicha tunji 3 o'lchamda istrolik saqlangan petrozavur tuxumi bilan to'ralma tosh qatmasi alohida namoyon qilinadi ekan. Bor dövrdeki boran, çapkın ve petrozavuru beği körkezmi zalıda çökme şekildeki tekniki arkalık tarıhtın burunki ekologiya esli keltürülü diken. Petrozavur kamusu zalı. Dünyadaki petrozavurlar zalı. Cungodaki petrozavurlar zalı. Kumuldaki petrozavurlar zalıdın ibaret 4 çoğun bölek boyunca petrozavurunun özgürüş musabısı sistemlik retlep çıkılı diken. Növette Wang Xiaolin Pen Tatqiqat Kollektifini başlap, gül keşleş maharata arqılıq taş qatmını əsli keltürüp, bir tərəbdən əsli keltürüş, bir tərəbdən körkəzmini orınlaşdırış tədbirini qollanıp, körkəzm buyumlarını ən yaxşı alətdə kişilər bilən yüz körüşkə əqiqi kafalət qılıdıkən. Bu mozeyinin umumi kuruluş gölümü 7989,115 kvadrat metr. Sırtkı şehli burmusman silindir şekillik imaret bulup, en egiz yeri 29,145 metr kelirken. 13 bal küşlük boran hem intayın naçar temperaturu perkığı takabıl turalaydıken. Mezkur mozeyinin kuruluş türü Şincan'ın ela süpetli kuruluş yetiştiriş tipik misali hem memleket boyunca Tunji Türküm'deki has ekologiye sayat orulları tipik misali katarı kirküzülgen. Qumul şəhərlik mədəniyyət sayat tarmıqının məsulu tonuşdurub bundaq dedi. Geologiya baxçısının yadroluq quruluşu bolu süpti bilən bu mozi Daxaydao mənzir rayonu. Yardanlıq yer şəkli topu bilən həm tütkü bolub, Şincanın pənni umumlaşdırış mədəniyyət sayat yeni IP-sini bərpa qılıb, dünyaga Cüngo Şincanın özgücə qədimki canlıqları baylıqın namayan qılıdı. Hazır yazlıq tətillik sayahatının avat məskili. Şincanın sayahat bazarı davamlı qızğınlıq doldu. Ənənəvi sayahat əndisini buzub taşlaş üçün Şincandakı nurğun mənzir rayonları, keçilik sayahat, su üstü sürət müsabıqısı, leylət əqiş, üzüş qatarlıq yeni türü və yeni fəaliyyətlərini yolğa qoyub, köp qıl sınaş arqılıq sayahatçılarının turuş vaxtını uzartıb, yazlıq, mədəniyyət, sayahat istimalının hayatı üçün urğutdu. Şincan Tianshan Yavayi Hayvanatlar Bağçısı da bu yıl yazda noktalık alda turuş vaxtını uzartıp oyun tamaşa kılış mənzirsini beytişinin dərisini östürüp yek kündüzlük sayahat kılıştın, kündüzlük sayahat bilen keçilik sayahat. Tamaşa kılış bilen hem tötkü buluş, seyli sayahat bilen istirahat birleştirilgen birikme endizge kütürdü. Bağçının mavun baş direktörü Pilin Nan'ın tonuşturuşça, Bağçı rayonu bağçını sayahat kılış vaxtını uzartış, keçide dalıda sayahat kılış, hem türkülük rıqabet ve sehra seylisi meyvi köktat üzüş, qatarlıq bir qatarı yeni oynaş usullarını yolğa koyup, kündüzü ayvallarını tamaşa kılış, keçisi dalıda konuştak yeni sınaşını əməlge aşırgan. Yazlıq tətillik bir aylık kişileri sayahatının yuqarı pəllisini nişanlap, mənzir rayonu toluq otur məktəb imtihanıqa, ali məktəb imtihanıqa qatnaşqan oquqçılar. Bir aylık kişilerge kiriş beledi etibarı kılışını yolu qoydu. Hazırdan başlap 8. ayının 31. günü geçə, her həbtinin axırda Afrika otqor hayvallar, Körkəzmi rayonudaki teyiz su kölçgide kızqarlıq ördək tutuş rəqabət müsabıqısı ötküs oludu. Qalibi qılğıcı ördəkni elib kəssə, ya ki mənzir rayonunun alaydı mükafatı almaş dursu boludu. Bu müsabıqa sayacılarının qarşı eləşi qeyrişdi. Piçan nahiyəsiriki qumtaq qumluq danlıq mənzir rayonuda, mənzir rayonu qumluq və suğu yıqın elementlarını əpçillik bilən birləşdirib, Qum dengizide dolqullaş. Qumta qumluq kesi baş temi qılınğan faaliyetini pilalladı. Faaliyet 7. ayının 25. günü başlanğandan boyan sayacılarının yaqtırışıqı erişti. Faaliyet su üstü ötkülüdün ötüş sürət müsabıqısı. Yıldızlıq, asman, xor etiş qatarlıqlarını öz içige alıdı. Bunun içinde qumluq su üstü maharet körsüşü rəqabət müsabıqısı da uzunluğu 35 metr, kengliği 10 metr keledigan ötkeldin öt sürət müsabıqısı yolu təsis kılıngan bulup, mahirlar sıyrılmış şotu bilen suğu kirib, kölçekdin ötüb, tosalğulardın ötüb, gayet zor asmış şotu bilen sıyrılış şotsığı yamışıdı. Növetteki en tiz rekord 44 sekund. Poskam nahiyasiriki altın toğraq mənzir rayonu 7. ayının 30-larda yeniden leyləş türünü yolu koydu. Deryanın umumi uzunluğu təxminən 3 kilometr. Bütün müsabıda 1 saat səyli qılğılı boludu. Sayahatçılar ekinni boylap ekip, quyuq toğraqlıq və ciğan qatar

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Yurtdundaki yeniliklar.
4: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfamızda yol boyuda ünüp çıkan sayat kenti doğrusu da sözləb verimiz. Manas nahiyyəsi, Çindixozı, Qazaq yezisi, Kansavat kenti, danlıq öz avtomobil sayatı liniyəsi, ölk yolu 101-ci taş yol liniyəsi, Tiyanşan coğrafya rəsim koridoru mənzir yolunun yeniqi caylaşqan. Kansavat mənzir rayonuqı yıqın, Bu kənit coğrafilik əvzəlliki və təbii baylıqıqı tayınıb, ul əsləhələrini özləksiz mükəmməlləşdirib, sayahat mülazimət səviyyəsini östürüb, yeni kəs pahalıdı, yeni məhsulatlarını otdurğu çıxardı. Bu yıl yenidən yolğa qoyulğan gül səylisi və üzüş sayahati, səhra sayahçılıkını texımı mollaşdırdı. Kənsuat kənti partiya baş yaçəkisinin şücisi Xəndun mundaq dedi. Taş yol nurgun sayahatçılarını elip geldi. Lekin biz izchil ötüp ketirgan orunda. Biz izchil sayahatçılarını kandak tutup kalışını sayahatçılar bu yerden ötüp kalmay, yani tamak yap, bir keçe kondurup kalışını oylaştık. Bu bir neç yılda kenit sayahat kooperatifi, şirket, dikkan ailesi birleştirilgen ticaret endisini tepip çıkıp, sodiger çakırış arkalık sayahat şirketlerini menzir rayonlarını eçişi celip kılıp, kenit ahalları pay koş usulü arkalık isil ailevi mihmanhanı rayonunu kurup, Fujian ülkesinin Şinjan'ı yardan beri vatkan karhalları bilen gül samsak bahçesi berpa kıldı. Növette bu kenetki 72 yakın dekkan çarvici sayat kespi bilen bivas şoğullanıp, 160 adamının şık orulışıgı tütkü boldı. Sayatçilerinin kelişi, şucaydaki ailevi mihmanxana, aşxana, kalı koyu göşi, yeşil köhtat qatarlıqlarının setilişıgı tütkü boldı. 54 yaşlıq kenet ahalısı Xəncün, Ayali, Wanghun bilen birlikte öz öyüdün paydalanıp, Çinyacı yemek işmek sehra aramgahı açtı. 6 yılda işçi hizmetçisi işkidin 9'u köpeydi. Onlarının hemisi bir kenetki kenet ahalları. 7. aydın boyan sehra aramgahı ebde ahırıda her günü 200 ademini kütüv aldı. Xəncünün danlıq korumları dapenci, lazıcı bulup təmi yaxşı, materiallar mı yeni? Onun beği sehra aramgahıya 300-400 metrlik elidu. O beğide toho bakkan bulup, tamak yedigallar bağdın tohonu tallap seti valsıp oludu. Xəncün tolıp taşkan

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı. Yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağın ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz bolu yurdu? Er soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yoksa... Hey,
4: dikkat et!
3: Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ikisi var?
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil heydep vurmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
6: Yüksünü vatan Şinjan.
0: Hürmet radyo anlıqçıla, bu sayfamızda Şinjan'ın bu yıl 523 noktalık türünü yolgu koyuşunu planlı kallıqını tonuşturumuz. Şinjan'ın bu yıl 523 noktalık türünü yolgu koyuşunu planlı

kentining partiya qurilishi maxsus kadr bo'ldi. 2 yil ilgari Ma Hautianning o'qish bitkizgandan keyingi tanlishi ancha osonga tushmadi. Saboqdoshlarining ba'zilari birinchi sinfdagi shaharlarga berib, internet to'ri orzusini qo'g'lashdi. Ba'zilari butun zehni bilan imtihonga tayyorlik qildi. Shu chaqda u Xinjianglik tanlab ishq o'rinlashtiradigan o'quvchilarni tizimlash jadi bilan cheng tutib, sal ishkilinib qoldi. Ota-onasining Balam, hava yemek içmekke könelmeysen, asas katlamda hizmet kılış cephalık. Oylap baktın mı degen endişisi daim Mahu Tian'nın kulak tüyü din ketmeydi. Mahu Tian'nı katti niyetki keltürgünü Ali Mehtep mezgilerdeki unutulguzuz keçirmiş idi. Mahu Tian ilis fen daşıyosu da okuvatkan çeğıda Ali Mehtep okuşularının çöndürüş ömekiye katlaştı. Yetekçi okutukçı Mali'nin yetekçiliği de Çöndürüş ömükü 4 yıl ceryanı da Tianşan'ın canobi ve şimalığı vardı. Bunun için de Halık Koğduğuçsi digen şereplik namgı erişken Bayayke Keldibek'ni ziyaret kılganda bir ailedeki 3 evlatının 70 neç yıldın buyan karlık igizlikti yıldız tartıp Çigranı küç ulap Koğduğallıkı doğrusu digi hikaye Mahu Tian'ni çoğunkur tesirlendirdi. Şinjan'da yıldız tartış, Şinjan'ı güllendiriş uruğu kalbinin çoğunkır kıtıda yıldız tartı. Xishan kentige yeni kelgende, mürekkep uşşak çüşek asasi katlam hizmeti endili mektepten çıkan Mahu Tian'ni tentirtip koydu. Rayon perkı, tecrübe kemçil buluş, nurgun qiyin meseleler köz aldı deydi. Bu yaş yigitnin gangırap kalgallıkını körgen Zinhaybin ilham berip mundaq dedi. Şoma, asas katlam hizmeti de aldırak sallak kılışık bolmaydı. Kendi ahallarının öyge köpürek birip, köpürek paranlış gerek. Mahu Tian, Zinhaybin'nin sözünü könlü de sakladı. İşten sırtkı vaktlarda o mehallige kirip, Rabihan Yusuf'nun öyge en köp vardı. Rabihan'nın oğlu sırtı işlemçilik kılattı. O yalgız durattı. Mahu Tian onu pat pat yoklap durdu. Onunla Doğru elip berdi, konuqını yığışıp berdi, lampışkı almaştırıp berdi. Asta-asta momay onunla meyve saklap koyduğun, polu itip saklaydıgan boldı. O daim anca ravan bolmağan dölet ortaqtılı da, şauma yavalgın da etdi. Mahu Tian kenit ahalları bilen billi turuş ceryanı da daim işletidigan uyğur tilin ögünü valdı. Bu onun amma arsıga tehimi tiz sınıp kirişigi tütkü boldı. Qaysı köçede kimler turudu? Kimning uyida qiyinchilik bor? Qaysi pishqadan partiya a'zolarining tashkillash iqtidori kuchli? Hammasini qayta-qayta ziyorat qilish jarayonida tushandi. Xishan kenti ko'ra qadimiy shaharning sharqi darvozasiga yaqin. Xalq urf-odat sayohati, o'zgichi tarixchilik va o'yli aron egiligiga tayinib, muvaffaqiyatlik holda jungo assonlik millatlar aloyligiga ega kanat bo'lib tanlanib, yiroq yaqinga donliq yez kanatlarni gullandirish bo'yicha ulgi ko'rsatish kentiga aylandi. Xishan kentidagi har bir giyoq, har bir tub daraxtning hikoyasi bor. Texmi ko'p kishining tushunishiga arziydi. 2 yildan buyon Mahu Tian öz artıqçılığını toluq jari qıldırıp, körə qadimi şəhərinin çoğunqır tarixi asasıqı birləşdirib, körgən anlıqalların rətləb, Xishan hikayi toplumunu şəkilləndirib, çan tuzan qaplıqan yezi kənit əslimisini canlandırdı. Kənitdə təşviq qılıb düşəndürüşdün nahiyə oblas dərəclik təşviq qılıb düşəndürüş səhnisi gecə, Mahu Tian Xishan kentinin örp adeti köreş hikayelerini canlıq suretlep, təsirlik sözləp, ammıq yeqin təşviq qılıb düşəndürüb, köpçülüknün etiraf qılışıqı erişib, ili qazaq abdunum oblasının münəvvər təşviq qılıb düşəndürgücü bolub bağlandı. Kəlgüsüge nisbətən Mahu Tian şənşkit oldu. Mən Xishan kentinin hikayesini teximi köp kişige bildirib, partiyanın icadi nəzəriyəsini adetdiki puhrallarının öyüge yetküzü mən.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.

13 yıla terminalını çürüp programı da hem türtkü bulup söz kaldırsınız buludu. Programımızın tekmi köp esil məzmulları Sılur Şöting 13 yıla terminalı da. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bulsanız, Douyin app'sini çürüp başbettin Guli Shuo Xinjiang yani Gülinin Xinjiang hikayesi namıdaki Douyin numarını koşu verip söz kaldırıp biz bilen hem türtkü bulsanız mı buludu?

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
4: Örmelik radyo anlıqıcılar, əmdi havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçede hava uçuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus kıca. Altay'da azraq yamğur yağdı, temperatura 15'den 27 Celsius gradus kıca. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 19'den 32 Celsius gradus kıca. Gülcü'de hava uçuk, temperatura 19'den 34 Celsius gradus kıca. Bortala'da hava uçuk, temperatura 19'den 33 Celsius gradus kıca. Qarmayda azraq yamğur yığıb kiyin hava içilidu. Temperatura 24'ten 34 Celsius gradus kıca. Koytunda hava bulutluq bulup kiyin içilidu. Temperatura 23'ten 34 Celsius gradus kıca. Şihanzada hava uçuk bulup azraq bulutlanıdu. Temperatura 19'den 37 Celsius gradus kıca. Sancada hava bulutluq bulup kiyin içilidu. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus kıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 28'den 38 Celsius gradus kıca. Korlada hava bulutluq bulup kiyin ecilidu, temperatura 21'den 33 Celsius gradus kıca. Aksuda hava uçuk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kıca. Atışta hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıca. Qashqarda hava uçuk, temperatura 22'den 35 Celsius gradus kıca. Xotanda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdu, temperatura 24'den 37 Celsius gradus kıca. Ürümçede hava uçuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus kıca. Hava raydı məlumat anlattuq. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının qanunsız gəmrah programısı boyunca anlatış bərdiq. Texmi köp məzmunlarını yenə Sılu Şıting, terminalını çürüp anlısanız buludu, yaqtırıp anlıqınınla

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijeşte monolarını əskertdi.
1: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pak kızıyap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvci aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyimizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Münbət Tupraq proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb, anlıqnınlağı rəhmət.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçüla programısını yaktırıp anlaşanlarını karşı alımız. Programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku, Sılu Şitin aboneciler terminalı da maskadamda anlatılıdı, hem de her vakit ilgirik programlarını anlığıl buludu. Tehimi köp mesmullarını anlamakçı bolsanla, ata ananlarının amıraklıqına Sılu Şitin aboneciler terminalını çürüp anlasanla buludu. Mən Riyasa Cadanla, razı yazır dəli.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Kılğınçılar Programısı boyunca altış berdik. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, ata-ananlarının ımıraqlıqıda sılışı din, aboneçila terminalımızın çürsanlar boludu. Programımızını yaqtırıp anlığınlağı rəhmət, dektinla davamlıq stansiyamızın anlatılış aldıdı turğan başqı programmalarda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızına anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 2. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Şincan'daki tüzlanliklerinin köp kısım caylarda 35 Celsiya gradustun yukarı temperaturlu havarayı körledi. İli Deryası Vadisi'nin gərbi, Tianşan'ın şimali etki, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 Celsiya gradustun aşıdı.
1: Ürümçe.

0: Vay vay Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinin bu tokuğan gelenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastım mı çıraylık tokupla?
2: Tüzep, taşkı görünüşünü əslige keltürüp, körüş kuvvetinin yetilişi ve iki gözünün körüş sezimi iktidarının oruntilişini ilgiri sürgül buludu. Yeni nuskıdaki algaylıqa diagnoz koyuş ve davranışı

ayni gıdıklaş roluğu ige bolup, işiltiş, çeklenidigan iniq kişiler topu bar ikken. Qarğularca içkende bedenning yükini iğırlaştırıyor dedikken. Tövendiki kişilerinin qara kahve içişi tavsiye kılınmaydıken. Hazım qilish sistemisi keselliklari bar kişiler, meselen sozulma aşkazan yarısı, kızıl öngeçten tətür yeniş bimarları, uzak müddet teşvişlengen yaki uxla süpti nacar kişiler topi. Yukarı kan besim, kandaki yağ normalsız buluş, yürek muskuluğa kan yetişmezlik, yürek ritimsizliği katarlık kişiler topi. Hamildarlar mı kofein elip gelgen xavipten hoşyar buluş gerek. Bunundan başka tibbi mutaxassislar iğirliği işip ketken semizlerinin adetki yağını azaytış usulüden paydalanışının önümü çeklik buluduğalıqını, kesbi davalaş organlarına berip, elmi usulda iğirliğini yenikiltişke arılışka toğır kelidiğalıqını eskertti. Qara kahve arqılıq oruqlaş usulunun torda modu buluşuğa ägişip, türlük banxon iktidarlıq oruqlutış kahvelerimi vaziyetke qarap iş görüp, sodigerler oxşaş bolmağan önümlük tərkiblerini qoşqalıqını, oxşaş bolmağan prinsip arqılıq yağını azaytışını işqa aşırğalıqı bol aşırğılı buluduğalıqını oturğa qoyuşdi. Ularının yağını azaytış önümü qandaq boldı. Biz şununğa diqqat qıldıq ki, yıqınqı yıllardan buyan fangdan qəhvəsi deyildiğan bir xil qəhvə tordu nurğun istimalcının alqışığı erişdi. Qarı qəhvəge tuzsız seriq yağ, kokus yağı qatarlıq xam materiallar qoşulub, qısqı vaqt keton hasıl qılıdığan yemək içmək usulunu qollanıp, oruqlıqan kişilər topuğa energiya toluqlandı. Tibbiy mutaxassislarning tonuşturuşça, fangdan qahvasining issiqlik miqdori bir qadar yuqori bo'lib, faqat alohida yemak ichmak andisidagi kishilar to'piga mos keladigan. Masalan, ketonlik yemak ichmakda ching turadigan yoki tuvan karbon suv birikmilik issiqlik miqdori tuvan yemakliklarni yeydigan kishilarga mos keladigan. Fangdan qahvasini ichganda badan ehtiyojlik bo'lgan energiyani to'liqlab, energiyaning yenik darajadagi manfiy tamponligiga yetib, badan og'irligini yenik darajada kontrol qilish rolini o'ynaydi ekan. Agar yemak ichmakni kontrol qilishdan ayrilsa, fangdan qahvasining issiqlik miqdori o'lchamdan eshib ketib, ichgan siri samirib ketadi ekan. Fangdan qahvasini uzun müddet qarıqlarca içkende beden iğirliğini kontrol kılığıl bolmaylı kalmasının yana kandaki yağının sağlamlıqa təsiri yetişi mümkünken. Fangdan kahvedin başqa Zou Shuan Rou Jian kahvesimu hazır kişilerinin karşı ilişiği erişken yağını azaytıdığan içimlik. Tibbi ilim mutaxassisleri şunu eskertudu ki, nəzriye cahettin eytkanda Zou Shuan Rou Jian haqiqatan yağning metabolizmida belgilik qo'shimcha rol o'ynasimi, lekin uningga tayinib o'riqlashningmi qattiq oldingi sharti bor. Agar o'tira yuqori sijillikdagi harakat kamchil bo'lsa, u may to'shig'ichilik rolini yo'qotadi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızına anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 2. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Şincan'daki tüzlanliklerinin köp kısım caylarda 35 Celsiya gradustun yukarı temperaturlu havarayı körledi. İli Deryası Vadisi'nin gərbi, Tianşan'ın şimali etki, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan Qatarlıq caylarının kısmen rayonları da yukarı temperatura 40 Celsiya gradustun aşıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz gece hava açık bulup, tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yukarı temperatura 38 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tonuşturmuz.
1: Şincan, soğudunun kolaylaşış səviyyəsini ər tərəflimi östürüp, ecvitiş yeni kuvvetini sicil qozğatdı.
2: Congu bilen Özbekistan, EEO'ni özra itiraf qıldı. Bu siyasetten tuncu bulup bəhirlengen eksport mal Şincan'dan yolu seylendi.
1: Bintuan noktalıq tör kuruluşlarını tez alğı sürüp, ixtisat cəmiyyatının yukarı sifatlik tərəqiyatı küş qoşdi.
2: Congu Şincan yeni dəvər ekologiyalik yez egiliki strategiyası muhakimi yığını ürümcili etçildi.
1: Abdonom rayondaki Tunji Maşina Adam 9S merkezinin birinci kararlıq türüde kuruluş asasiyatından tamamlanıp, 8. ayının ahırda ticaretki kiriştiriş mülçerlendi.
2: Şincan öz aldığa tətqiq qilib yaratqan Rongjiang Ronglu köp dillik çoğun modelinin derecesi umum yüzlik yenilenip, köp sahanın rəqəmləşkən tərəqiyatıga çoğun kur kuvvet qoşdi. Əmdi xəbərlər anala.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Баш ұжи Ши Цзиньпин, Епек елі ұқтысат бәлбіғі ядролық районы құрылышыны тез алғы сүріп, ішкі ташқы қош айылнышыны ілгірі сүріш давамыда текімі чоң ролыны жари қылдырыш керек деп тәкітілді. Şincan bir qolda rəqəmləşdiriş islahatını tutub mülazimətini əlalaşdırsa, yəni bir qolda port ul əsləhəsinin sübütini östürüb, dərəcəsini aşırıb, çigra alqıqan soğudidiki tosıq nöqtə qiyin nöqtəni üzliksiz tügitib, soğudinin qolaylaşı səviyyəsini ər tərəpləmə östürdü. Alatau, Aysin T. Xalqara Yük Transport Vakaləçiliki Çəklik Şirkti Әр күні 30-дан 50 кече таможныға мәлім қылыш кәсіпіні бір тарап қылып, мәмлекетнің әрқайш жайлардегі херидарларының мал әвәтш ехтияджыны қандырды. Шеркетнің таможны ішілірғі мәсул қадымы Са Хон Лей мал ұфчуырны рәтләш, өлчәмлік илтимас талуыны ясаш, әм қалқара юг транспортыдегі бірінші іштәр тіпі, шындақла әң қол тұтыдыған алқы ихкәлікіні тоныштырып мұндақтыры. Ilgiri xeridar bir növəç poizning mal əvətish materialını tapşırgandan keyin tamojnığa ma'lum qilgich xodimning materialni kompyuterga kirgizishiga az deganda bir kun ketatdi. Bugungi kunda bu tunji qadamda yangi tanlash bor bo'ldi. 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi mazgilida Shenzhen Soda Asia Obrot guruhi cheklik shirkati Tianshan nomliq aql tamojni ishlari sistemasini e'lon qildi. Sistema talonni AI aql farqlandirish iqtidori orqali tashqi savdo talonidan uchir elib bo'sh o'rinni talab bo'yicha avtomatik to'ldira oladi. Sahunli mundaq dedi. AI farqlandirish nisbati 80%dan 90%gacha, talon xotirlash halqasida 70%dek vaqtni tejigli bo'ladi. Biz bir qitim tekshirgandan keyin bu talonni Jungo Shinjan xalqaro savdo ko'znikida bevosita ishlatishga bo'ladi. Şincan'ın çegira halkıgan soda əməli məşğulat muhitiqi maslişib, taşq soda tərəqiyatıqa dəlcaydı mülazimət qiliş, bu sistemini tətqiqilib yardışının yadroluq yönelişi. Tianşan namlıq aqıl tamojni işleri sistemisi, taş yol, tömür yol ulanma transporti, çegira sodası qatarlıq köp becerildiğan kəsiblərge layıqlaşdırılıp məxsus əlalaşdırıldı. Torgı çıqırılgan bir aydıla 100-dən artıq karxanığı mülazimət qildi. Şincan Quruqluq Porti, Soğudu Mülazimiti, Çeklik Məsuliyet Şirkti, Tamojni İşleri Bölümünün məxsus xadimi Səy Ziyi Mındaqdiri. nazarat qilib boshqurish talabini aql tekshirish mexanizmi bilan cho'nqir yug'urish orqali iltimos halqasidagi yoshirin xavfni oldin tugatdik hamda Xinjiangning tamojda mulozimatiga mos keladigan muhit yaratdik. Sanliq ma'lumot orqali cho'ng modelning o'z oldiga moslashish iqtidorini o'zliksiz oshirib, taraqqiy qilib, iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotida sur'atni tezlatishga turtki bo'ldi. Xinjiang Shenye energiya ximiya sanoati cheklik mas'uliyat sherikining yiliga 60 ming tonna poliformaldegid ishlab chiqarish ikkinchi qarorliq to'ri maydonida qurilishchilar jiddiy mashg'ulot qilib, hunar san'at turbi yo'li yotqizish va uskunlarni qurashtirishni mas qadamda olg'a surmoqda. Tur boshqurish bo'limining muavin boshlig'i Cao Lei bu turda 2025-yili qurilish boshlanib, navbatda umumiy qurilishning 48% tamomlanganligini tanishtirib mundaq dedi. Bu yil umumiy tur qurilishining 90%ini tamomlab, 2027-yili 10-chi ayda material selib, sinoq ishga kirishtirish sharoitini hozirlashni planladik. Bingtuan 6-chi Wujiaqiu shahrining ko'mir ximiya sanoati kasbini yuqori darajaliklashtirish inchikilashtirishga uzartishga turtki bo'ladigan nuqtali qurilish bo'lgan bu turga jami 1 milliard 315 million yuan mablag' selingan bo'lib, ishga kirishtirilgandan keyin korxonaning yillik poliformaldegid ishlab chiqarish iqtidori 100 ming tonnaga yetib, yillik mahsulot qimmatining 1 milliard yuandan oshishi mo'ljallandi. Bu yuqori tuvan iqimdagi kasblarning mas taraqqiyotiga turtki bo'lib, yerlikda 120 ish o'rnini yangidan ko'paytirdi. Xinjiang Shenye energiya ximiya sanoati cheklik mas'uliyat sherikining bosh direktori yordamchisi Wang Pengfei bu turning rayon ko'mir ximiya sanoati kasb zanjiridagi kamtuklikni to'liqlaganligini bildirib mundaq dedi. Bu tur rayon ko'mir ximiya sanoati kasbida dastlabki xom ashyo pishiqlashdan oshirma qimmati yuqori yangi material tipiga o'zgartirishga turtki bo'lib, rayon yangi material kasblar to'pini zo'raytirdi. Bingtuan 4-chi Ko'kdala shahrining nuqtali tur qurilishida o'xshashlar tez ilgirlash konopkasi besildi. 364 million yuan mablag' selingan 61-chi tuman Vula Haigou su ambiri qurilishi navbatda oxirlashish bosqichiga kirdi. Tur direktori Long

0: Bu yerdeki yürüyüşlük əslihələr bir qədər toluq, yeydiğən, içtiğən, oynaydiğən nərsələr mi var ikən? Bugün bu yerge kelib, həqiqətən in tayın xuşal boldum.
1: Әмде Аптоном райондық 16 әрінің аварайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық температура 25-тен 38 Celsius градус қыше. Алтайда ауа ұчық температура 18-тен 32 Celsius градус қыше. Чөлчекте ауа ұчық температура 20-тен 36 Celsius градус қыше. Олжыда ауа бұлытлық температура 21-тен 37 Celsius градус қыше. Bortalada hava açık bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 23'ten 37 Celsius gradus kışı. Karmayda hava açık temperatura 26'dan 37 Celsius gradus kışı. Köytünde hava açık temperatura 19'dan 38 Celsius gradus kışı. Şihanzda hava açık temperatura 21'den 38 Celsius gradus kışı. Sancıda hava açık temperatura 23'ten 39 Celsius gradus kışı. Qumulda hava uçuk temperatura 22'den 36 Celsius gradus kçe. Turpanda hava uçuk temperatura 30'den 44 Celsius gradus kçe. Korulda hava uçuk temperatura 23'den 39 Celsius gradus kçe. Aksu'da hava bulutluk temperatura 24'den 38 Celsius gradus kçe. Açta hava bulutluk bulup kene çılıdı temperatura 24'den 39 Celsius gradus kçe. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin ochiladi. Temperatura 24'ten 39 Celsius gradus qıcı. Xotanda hava ochiq bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24'ten 39 Celsius gradus qıcı. Ürümçide hava ochiq temperatura 25'ten 38 Celsius gradus qıcı bulundu. Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xabarları programması boyunca anlıqış verdik. Bu qitimki programımızın tərcümalları Amina Nurahmet, Arzugül Xalıq, muharriri Mədina Mərdan, məsul muharriri Zulxumar Qurban, diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri programısını anlığınınlarqı rəhmət. Slushatin abonçılar terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: sansızlığan ailede üsp yitilgen, her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan... Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa yakışımsızlı. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben riyasetçi Abdurrüşt Kopur. Dostlar, bu kıtımkı programımızda mundak mezmollarda anlatış birimiz. Yurtumdaki yenlikla sahibimizde yol boyuda ünüp çıkan sayat kent doğrusu da sözlep birimiz. Yüksülü batkan Şincan sahibimizde, Şincan'ın bu yıl yolgu koyuşunu planlayan 523 noktalık türünü tanıştırmız. Yarkın isim sahibimizde, Xishan kentinin taşıyıkçısı Maho Tian'ni tanıştırmız. Programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıçtiyan Abonçlar Terminal'da maska dəmde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlayalı baludu.
0: Şinjan'daki yenilikla
1: Dünyadaki Tunji Petrozavr Muzeyi, Kumul Yilong Muzeyinin kuruluşu tətir sanak basışıgı kirdi. Muzeyinin asası gevdi kuruluşu tamamlandı. Zal işini bezeş ve körkesme kılışını orullaştırış için tutup işlenu atıdı. 8. ayının ahırı tapşırışkı hakiki kapaletli kılınıdı. Hem de 9. ayda 18. növetlik Cungo Kadimki Umurtkuluk Ayvallar İlmi Yıllık Yığını ve 10. növetlik Halkara Petrozavur Yığını Mezgeli de resmi eçiv etilidi. Cungo Feller Akademiyası Kadimki Umurtkuluk Ayvallar ve Kadimki İnsanlar Tetkikat Ornu'nun tetkikatçısı Wang Xiaolin'nin delilişçi, bu hazır dünya boyunca birden bir petrozavrını asası körkezme mezmonu kılgan mehsus temelik mozu işken. Bu mozu Şincan Kumul'daki petrozavr yardan dölet geologiye bakçısıgı caylaşkan bolup, bu cay halkara ilim sahasırkiler terpidin petrozavr tetkikatıdaki 200 neç yıldın buyankı kişini en hayacangı salıdığan baykaş dep terplengen cay bolup, dastlabki baholashda bu joyda petrozavr va boshqa qadimki umurtqiliq ayvonlar tosh qatmisining soni 80 millionga yetadi deb mo'lcharlangan. Oldin belgilangan lohiya bo'yicha bu muzeydagi ko'rgazmaning o'rinlashtirilishida yorqin nuqtalar nihoyat ko'p ishgan. Ya'ni dunyo bo'yicha tunji 3 o'lchamda istrolik saqlangan petrozavr tuxumi bilan to'ralmi tosh qatmisi alohida namoyon qilinadi ekan. Bor dövrdeki boran, çapkın ve petrozavr beği körkez müzalı da çökmüş şekildeki

Altın Toğrak Mənzir rayonu 7-ci ayının 30-larında yeniden leyleş türünü yolu koydu. Deryanın umumi uzunluğu təxminən 3 kilometr. Bütün müsafede 1 saat seyli kılgılı boludu. Sayahatçılar ekinni boylap ekip, kuyuk toğraklık ve ciğan katarlık tabi mənzirlerini su yüzüdün yakın ağırlıkta tamaşa kılıdı. Sayahatçılar leylet ekiş ceryanı da başkaca nezer bilen çökmüş şekilde su boyudaki toğrak ve işki kırkaklığın mənzirsinin huzurlanıdı. Faaliyet başlangandan bu yan, bazar inkası nait yakşı boldu.

Enjinning danlıq qorumları Dapenji Lazji bolup, tämi yaxşı, materiallarım yeñi. Onun beği Sahra aramgahiga 3-400 metrli keledi. O beği de toho baqqan bolup, tamaq yeydiganlar bağdın tohonu tallap setip alsı bolıdı. Xanjin tolıp taşqan işenç bilen mondaq dedi. Sayaçılıkning yaxşılınışı bilen turmuşımız mo barğan sari yaxşılandı. Hazır Sahra aramgahiga kigiz öy selindi. Yana ailevi mehmanxonani kengaytirib selishga tayyorlik qilinayotdi. Hamda kechlik madaniyat, sayohat faoliyatlari orqali qo'nadigan sayyohlar jalb qilindi. U mundoq dedi. Kanatda atigan kech salqin, bahrohat. Hozir odam ko'p. Gulxon kechligini oldin kelishsi bo'ladi. Yana yoshlar yaxshi ko'radigan faoliyatlarni ko'paytdik. Shinjang Bayxi Jichun yezigilik chaklik shirkatining texnik mas'uli Hong Chaoyang mundaq dedi. Fujandan Xinjiangga yangi kelganda biz sinab baxmoqchi bo'ldik. O'ylamagan yerdan bu yerning havosi nihoyat yaxshi ekan. Kanit bilan mon nihoyat yaxshi hamkorlashdik. Sayyohchilar borgan sari ko'paydi. Biz tarixchilik ko'lamini kengaytirib, ko'rkim guli o'stirib, kanitda texmi cho'ng gulzorlik barpo qilmoqchi bo'lyapmiz. Gul saylis qilib meva uzish kanitning bu 2 yildagi yangi o'ynash usuli. Kanit kollektivi bilan Fujandan Xinjiangga yordam berish kelgan korxonalar birlikda gul samsoq bog'i barpo qilib, 60 mo yerga gul samsoq o'stirdi. Sayohatchilar ekskursiya qila oladi va uzalaydi. 36 kanit aholisi buningga qatnashib, o't o'tish, terichilik qatorli xizmatlar bilan shug'ullandi. O'xshash bo'lmagan chechaklash mazgilidagi gul samsoq 6 oyning 30 turlaridan 8 oygacha ichiladi. Yaqında kənitdə 3-cü türkümdəki gül samsaq terilib atıdı. Xəndon mundaq dedi. Vaqtını doğru hesabladıq. 1-ci oktyabrın aldı kənidə çiçəkləydi. Bununğa tayınıb şu qıtımlıq sayat qızğınlığını kütüb alımız. Kənit yenə gül samsaq bağçısının yanında öz avtomobil sayat lageri bazısı bərpa qıldı. Həm də lager bazısının əsləhələrini özlüksüz mükəmməlləşdirib sayyohçılara texmi yaxşı mülazimət qıldı. Xəndon mundaq dedi. Ilgirki yillarda nurg'un dehqonlar meva ko'ktatlarni manzir rayoni atrofiga apirib sotatdi. Bu yil gul samsoq sayyohchilarni kanitga jalb qildi. Bog'chiga kirgan sayyohchilar ilgirki yillardagidan ko'p bo'ldi. Kanit aholisi Sulyang oilasining 16 mo mevlik beg'i bo'lib, Shangfei tosh olmisi, olma qatorliqlarni terdi. 7-chi oydan 10-chi oyning 30 turlarigacha mevalar orqa-orqadan pishdi. Sulyang mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon sayyohchilikning taraqqiyoti yaxshi bo'ldi. Mevalarimning setilishi mo yaxshi bo'ldi. Har yili yozda koni xaridorlar uzish payti kelgan kelmaganligini surishtir qiladi. Ilgari uning mevalari asosliqi Manas nahiyasidagi top setish savdogarlariga setilardi. Keyin Kangsuvat manzir rayoni va kanit eg'ziga berib sotdi. Bu bir necha yilda nurg'un kon xaridorlar uning veshinini qo'shib olib, baqqa berib o'z uzidigan yoki mol avatishni bo'yriydigan bo'ldi. Uning tosh olmisi Manas nohiyasi, Sanji shahri, Urumch shahriga setilib qolmay, yana Beijing, Shanghai qatorliq joylargacha avatildi.

0: Yarqın ism.
1: Hürmet radio anlıqçılar, bu sayfımızda Xishan kentinin təşviqatçısı Mahov Tianni tanıştırmız. Şoma, siz mən körgən dövlət ortaq dilini ən ölçənlik sözləydiğən sitüəllik. Qorqas Nahiye Kürə Bazarı Xishan kenti partiya baş yaçıksının şücüsü Zınxay binnin çaq-çaq qılıp etqan salımı kənitgə əndilik əlgən Mahov Tianni'nin qəlbini illitdi. Jalin daryas buydin ili darya vadisigiche. Ili daryas vadisigiche. Bu sichuallik yigit asasi qatlamdan tallab ish o'rinlashtirgan o'quvchi salohiyati bilan güzel bostonliqda yiltiz tortib, Xishan kentining partiya qurilishi maxsus kadr bo'ldi. 2 yil ilgari Mahov Tianni'nin o'qish bitkizgandan keyingi tanlishi ancha osonga tushmadi. Sabahdaşlarının bazıları birinci sattaki şehirlerine berip, internet toru arzusunu qoğlaştı. Bazıları bütün zihni bilen imtihanı tayarlık kıldı. Şu çağda o Şinjanlıq tallab, işk orlaştırıdığan okuğuşlarını tızımlaş cedi bilen için tutup, sel işkilinip kaldı. Atanısının, balam, hava yemek işmekke künelmeysen, asas katlamda hizmet kılış cephalık. Oylap baktın mu, degen endişisi daim Mahov Tianni'nin kulak tüyüden ketmeydi. Mahov Tianni katti niyetki keltürgünü Ali Mehtep mezgilerdeki unutulguzuz keçirmiş idi. Mahov Tianni ili sifen daşıyosu da okuvatkan çeğıda Ali Mehtep okuyucularının çöndürüş ömekiye katlaştı. Yetekçi oqtuqçi Malinin yetekçiligida tushandirish ömiki 4 yil jarayonida Tianshanning janubiy va shimoliga bordi. Buning ichida xalq qo'g'dug'uchisi degan sharaflik nomga erishgan Bayayka Kaldibekni ziyorat qilganda bir oiladagi 3 avlodning 70 nech yildan buyon qorliq egizlikda yiltiz tortib, chegarani kuch ulab qo'g'dig'anligi to'g'risidagi hikoya Mahov Tianni cho'nqur ta'sirlandirdi. Şinjan'da yıldız tartış, Şinjan'ı güllendiriş uruqı kalbinin çoğunkır kıtıda yıldız tartı. Xishan kentige yeni kelgende, mürekkep uşşak çüşek asasi katlam hizmeti əndili mektepten çıkan Mahov Tianni təntirtip koydu. Rayun perqi, təcirvi kemçil buluş, nurgun qiyin məsillər köz aldı deydi. Bu yaş yigitnin gangırap kalgallıqını körgen Zınxaybin ilham berip mundaq dedi. Şoma, asas katlam hizmeti de aldıraqsallıq kılışı bolmaydı. Kendit ahallarının öyge köpürek birip, köpürek paranlış gerek. Mahov Tianni Zınxaybin'nin sözünü könlüde sakladı. İştin sırtkı vaqtlarda o mahallige kirip, Rabihan Yusuf'nun öyge en köp bardı. Rabihan'nın oğlu sırtı işlemçilik kılattı. O yalğız turattı. Mahov Tianni onu pat-pat yoklap durdu. Onunğa doğru elip berdi, konuqını yığışıp berdi, lampışkı almaştırıp berdi. Asta-asta momay onunğa meyve saklap koyduğun, polu itip saklaydıgan boldı. O daim anca ravan bolmağan dövlet ortaqtılı da şauma yevalgın da etdi. Mahov Tianni kenit ahalları bilen billi turış ceryanı da daim işletidigan uyğur tilin ögünü valdı. Bu onun amma arsığa tehimi tiz sınıp kirişigi tütkü boldı. Qays köçede kimler turdu? Kimning uyida qiyinchilik bor? Qaysi pishqadan partiya a'zolarining tashkillash iqtidori kuchli? Hammasini qayta-qayta ziyorat qilish jarayonida tushandi. Xishan kenti Kure qadimiy shahrining sharqi darvozasiga yaqin. Xalq urf-odat sayohati, o'zgicha tarixchilik va o'yli aron egiligiga tayinib, muvaffaqiyatli holda jungo assonlik millatlar aloyidligiga ega kanat bo'lib tanlanib, yiroq yaqinga donliq yez kanatlarni gullandirish bo'yicha ulgi ko'rsatish kentiga aylandi. Xishan kentidagi har bir giyoq, har bir tub daraxtning hikoyasi bor. Texmi ko'p kishining tushunishiga arziydi. 2 yildan buyon Mahov Tianni öz artıqçılığın toluq jari qıldırıp, Köre qadimi şəhərinin çoğunqır tarixi asasıqı birləşdirip, körgən anlıqalların rətləf, Xishan hikayi toplumini şəkilləndirip, çan tuzan qaplıqan yezi kənit əslimisini canlandırdı. Kənitdə təşviq qılıp düşəndürüşdün, nahiyə oblas dərizlik təşviq qılıp düşəndürüş

0: Kuitunda hava uçuk temperatura 20'den 36 Celsius gradus küçe. Şihanzıda hava uçuk temperatura 18'den 36 Celsius gradus küçe. Sancıda hava uçuk temperatura 23'den 36 Celsius gradus küçe. Qumulda hava bulutunup kin eçilodu temperatura 20'den 36 Celsius gradus küçe. Turpanda hava uçuk temperatura 29'den 42 Celsius gradus küçe. Korlu'da hava uçuk temperatura 26'dan 37 Celsius gradus küçe. Aksu'da hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 24'dan 37 Celsius gradus küçe. Atuş'da hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 22'dan 36 Celsius gradus küçe. Kaşka'da hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 22'dan 39 Celsius gradus küçe. Xotanda hava uçuk temperatura 23'dan 39 Celsius gradus küçe. Ürümçide hava uçuk temperatura 23'dan 35 Celsius gradus küçe boludu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xabarlar Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijeşte monolarni eskertidi.
2: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanayli. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alayli.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlayli. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Hürmətli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Vətən Minin Ailən proqramısı boyunca anlıq bərdiq. Yaqdırıb anlıqınınla rəhmət. Sloşting abonçlar terminalımızını çürsənlər, teximi köp məzmullardın xəvərdar bolalaysilər.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radio anlıqçı dostlar, Tomuz məzgilidə Çaqlıq nahiyəsidiki beşəkçi qoğulları arqa-arqıdan pişib tutaş kətkən itizlar qoğullarqı doldi. Dehqallar dehqancılıq məzgilini çıng tutub, aldıraş üzüb, ayırıb, yötkəb toşub, itizlar mol husul şatlıqı çömdi. Bugünkü gülünüvatqan yezi kəntlərgi nəzər sayıbımızdə köpçilikke Çaqlıq nahiyəsidiki beşəkçi qoğunudun mol husul iliş mənzirisi toğırsıda sözləb birimiz. Yakınki küllerde Çaqlıq nahiyasının utam yezisi, İgiz Östen kentideki qoğulluqta tutaş ketken pilekler, arısı, sapsırık, yumulak, beşekçi qoğulları bilen tolgan bulup, işçiler uyak buyakka toxtumay ötüşüp, pişkan qoğullarını tallab, abdumobulga kaçılap sırtkı toşuvatkan aldıraş menzire namayen bulgan idi. Çaqlıqta künlerinin çüşi yeterlik. Keçi bilen kündüzünün temperatura pärkı çoğun bulup, qoğunnan kent mıhtarının juğulnışıqı paydılıq. Dekkan, Ablız Tunyaz'nın bu yıl beşekçi qoğunu terbatkınnan ikinci yılı. Bultır onun ailesidiki beşekçi qoğunnan eti yumşaq, şirnis köp, təmi isil bolğaçqa bazardı yaxşı bahağı erişti. Bu yıl o ekologiyalik terikçilikni sijil yolgu koyup, mahallevi oğutunu baldur berip, yerinin münbetlikini asırgaçka, qoğunnun süpüte yenimi ösüp, nurğun top setiş sodigerleri muddettin burun işik aldığı kelip, zakaz kılıp, bazar kızgılıqı sijil açtı. Ablız mundaq dedi. Bu yıl 13 mo yerge beşekçi qoğunu teridim. Her mo yerinin husuli 3 tonluğu yıkılıp, umumi kırmım nahayt körünerlik buldu. Her qaysı jaylardaki top seti sodigerleri bivasta etizgi kelip qoğun setip alğaçka bazarı nahayti ittik boldi. Ilgirki ananvi beşekçi qoğunnun yeni peti saklaş muddeti kısqa. Saklaş, toş jaryanıdaki xoraş yuqarı. Sırtkı setiş yolları tar buluş qatarlıq meseleler mevcut bolğaçka terilgü kölümünü kengaytiş təski toxtuğan idi. Şuna utam yesi etraptiki nahiya şehirlerdeki beşekçi qoğunnun sortını yaxşılaş, ölçemleştirip teriştiki pişkan tecrübelerini örnek kılıp, yezilik teknik kadimleri bilen birleşip hareketlenip, dehkallarını uruhtallaş, oğutlaş, etiz pervişinin bütün ceryallık tekniki yetekçilike bilen təmillab, yezilik maddi eşyaları cahette itibar beri siyasetini əməliyleştirip, əla süpetli qoğun uruğunu maskademde kırgızıp yetiştirdi. Yaxşılanğandan keyinki beşekçi qoğununun tatlıqlıq derecesi teximi yuqri. Keselge taqabılçallıqı teximi küşlük bolup, yeni peti saqlaş dəvriliki zor derecede uzrap, meyve süpüti və bazar rıqabət küçi körünərlik açdı. Kəsip süpütini östürüşdə texnikiga, setiş yollarını kengaytişdə yolğı tayandı. Utam yesi torda və tor sırtıda qoş yönülüşlik setiş süpüsini mas qadamda qurup, Tor sırtıda şu jaydaki soda saray, talla bazarları, çoğun tiptiki top setiş bazarları bilen udullaştırıp, sırtın kelgen sodigerlerini uzak müddetlik mal bilen təminleş boyuca zakaz imzalaşka celip kaldı. Torda yezi kent bivast körüstüp setiş, elektronluk sodasığı taynıp, sırtkı setiş yollarını kengaytıp, ilgirke dehkan ayları tarqaq mal satıdıgan, sodigerlerinin kelişini kütüp oldurduğun, Ananvi endizni buzup taşlap, Çaqlıq beşekçi qoğununun her qaysı jaylarga setilişiga küç koyşdi.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Münbet Tıprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, gülünü vatkan yezi kentlergi nəzər sahibimizni davamlaştırıvatımız. Hazır şehida kuruyduğun örükni merkezlik yığış məzgeli. İçigashen yesiq jaylaşkan Qorğas şehri, Goshaujiang meyve çeklik şirketimi ən aldıraş məzgilini kütüb aldı. Pişiklaş zavut rayonuda altın rənglik örüklər aptapqa seliş jasıqa lıq yeyilgan. pişiklaş sexida maşinalar zich ritimda gürüldeyatqan bolup, örükne inçik pişiklaş kespigi taynıp, karxana etraptiki kent ahallarının yıkın etrapta işki orulishi, kırmını muqum aşırışıga sijil türtkü bolup, kichikkine örükne xalqni

Programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin olduğunu iliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Bu sahifimizde iki parça haber dekitinlerdi buludu. Dövlet, doğru nazarat kılış başkuruş idarısı Katarlık 7 tarmak yakında tebi doğru vekillerini başkuruş çağrısını